sar gel yan.

0: CRC Name.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi bölgesindeki risk ve tehditlerden uzak tutacak politikaları hayata geçirdiklerini belirterek, küresel ekonominin şoklarına rağmen Türkiye'yi istikrar rotasında tutmayı başardık dedi. İstanbul'da düzenlenen MÜSİAD Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve İş Forumu'nun kapanışında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatı artırmak için her türlü adımı attıklarını da vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın 39. yılını kutladı. Erdoğan, vakfın milli savunma hamlesine önemli katkılar sunduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkçenin tarih, kültür ve medeniyetin ortak hafızası olduğunu belirtti. Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Erdoğan, "Unutmayalım ki diline sahip çıkan millet, tarihine ve geleceğine de sahip çıkar," dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin varlığı ve geleceğinin Türkçenin varlığı ve geleceğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Devlet Bahçeli, Türkçeyi bütün zenginliğiyle gelecek kuşaklara aktarmanın milli görev olduğunu vurguladı. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne kadar kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 aydaki hareketlilik yakından incelenecek. Öte yandan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançolan'a yönelik ikinci operasyon düzenlendi. İstanbul'da düzenlenen operasyonda Tançolan'a ait bir otoparka baskın yapıldı. Operasyonda suç eylemlerinde kullanıldığı değerlendirilen iki araçtaki kolilerin içine saklanan 934 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı. Sosyal medyada çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakçı hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Tarakçı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na ilişkin İran'dan açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, anlaşmayı Müslümanların birleşmesi adına atılmış bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti. ABD ile müzakerelere de değinen Pezeşkiyan, "Amerikan tarafına güvenimiz yok," diye konuştu. Çin, Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden Filistin için iki devletli çözüm yoluna dönülmesi çağrısı yaptı. Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Chan, Filistin'i Filistinliler yönetmeli dedi. Küba, ABD ile anlaşmazlıkların çözümü için diyalog çağrısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump da bir süredir hedef aldığı Küba ile bir anlaşmaya varacaklarını söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile görüştü. Erhürman, görüşmede Rum yönetiminin güveni aşındırıcı eylemlerinin gündeme geldiğini söyledi. "New York'taki görüşmelerimizi engellemek istediler ama başaramadılar," dedi.
0: Spor.
1: Geleneksel güreşte 57 yıllık özlem sona erdi. Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda baş pehlivanlığı Orhan Okulu kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne gelerek bu dev organizasyonu bir süre takip etti. UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta A Milli Takım 2. maçında Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. Mücadelede görev alacak hakemleri UEFA duyurdu. İtalya-Türkiye maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek.
0: Hava durumu.
1: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'le Konya, Niğde, Kayseri, Sivas, Tokat, Erzincan, Tunceli, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

Esmanesi programından TRT Ankara Radyosu stüdyolarından hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Saat boyunca sizinle birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi bugün de önce bizim seçtiğimiz eserleri dinleyeceğiz. Sonra sizden bize ulaşan istek eserlere yer vereceğiz. Daha sonra da hava ve yol durumundan bilgiler paylaşacağız. Sosyal medyada Facebook, Instagram ve X'ten TRT Name yazarak mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ayrıca internet ortamından dinlemek için radyo.trt.net.tr'den TRT Name'yi ve trtdinle.com'dan radyo tıklayarak TRT Name yazılan butonu seçtiğinizde biz yine sizinleyiz. Programı hazırlayan Suzan Yalım, teknik yönetmenimiz Feyyaz İşleyen ve spikeriniz ben Betül Yıldız Altay. İşte programımızın ilk şarkısı. Hicaz makamında Dede Efendi'nin bestelediği eseri Koray Safkan seslendiriyor. Baharın zamanı geldi acanım.

sözü ve müziği saadetin kaynağı ait olan Nihavend makamındaki eseri Eda Karaytul söyledi. Gönül nedir bilene, gönül veresim gelir. Şimdi de Yahya Geylan geliyor mikrofona, sanatçıdan dinleyeceğimiz Nihavend makamındaki şarkının güftesi İlhan Behlül Bektaş'a, bestesi Avni Anıl'a ait. Aşk nedir, nasıldır bilen var mı?

Sözlerini Ramazan Gökalp Arkın'ın yazdığı Saadettin Kaynağ'ın Karciğer makamında bestelediği eseri Sevva Şentürk söyledi. Kara bulutları kaldır aradan, beri gel gönlüme, çağlayanım gel. TRT Ankara Radyosu stüdyolarında canlı olarak yayınlanan Sabahın Namesi programında sırayı Tuğçe Pala alıyor. Eserimizin bestesi Saadettin Kaynağ, güftesi Vecdi Bingöl'e ait. Söyleyin, nerede o göz nuru, gönül sevgisi yar? Onu kimden sorayım, hangi diyara gideyim?

Rast makamında bestesi ve güftesi Saadettin Kaynağı ait olan eseri Umut Akgüre'nin sesinden sunduk. Benim olsan seni bir gül gibi koklar sararım. Programımızda sıra geldi Necmettin Yıldırım'dan dinleyeceğimiz Rast bir şarkıya. Sözü Yılmaz Topuz'a, müziği Erol Sayan'a ait. Yoksun diye bahçemde çiçekler açmıyor bak.

Soner Şener söyledi, kara gözüm efkarlanma gül gayrı, ibibikler öter ötmez oradayım. Beraberliğimiz yine peş peşe dinleyeceğimiz iki şarkıyla devam ediyor. Önce Yeşim Çağlayan söylüyor, aldı beni aldı beni iki kaşın arası. Ardından Mehmet Galip Sokullu, Hilmi Özgen ve Mahmut Karman'ın birlikte sözlerini yazdığı, İsmail Baha Sürelsan'ın bestelediği eseri seslendiriyor. Ay gülsün ufuktan sana, sen bak ona gül de.

Erol Sayın'ın Rast şarkısıyla Güzide Kasacı'yı dinleyeceğiz şimdi sevgili dinleyicilerimiz. Aşk denilen ateşe yanalım mı diyecek. Ardından Hicaz bir eser dinleyeceğiz. Bestesi Saadettin Kaynağı, güftesi Karacaoğlan'a ait eserimizin Alper Diler söylüyor. Benim yârim gelişinden bellidir.

sırada muhayyer makamında eserler var sevgili dinleyicilerimiz. Özür diliyorum ve düzeltiyorum. Sevgili dinleyicilerimiz, Uşak makamında eserler dinleyeceğiz şimdi. Yasemenler dile geldi diyecek Safiye Erdeğer Alkan. Bestesi ve güftesi Zeki Duygulu imzalı eserimiz. Yine Uşak bir eser dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Elif Güreşçi'nin sesinden Yürü Dilber Yürü Ömrümün Varı diyecek.

Bestesi Saadet'in Kaynak imzalı iki eser dinleyeceğiz. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz, ilk eserimiz Melda Kuyucu Kılıç tarafından seslendirilecek. Güftesi Aşık Ömer imzalı Bahar Oldu Düştüğün Dile Sen de Figan Eyle Bülbül diyecek. Ardından ikinci eserimiz ise Nazan Sıvacı ve Mustafa Sağyaşar tarafından seslendirilecek. Ay Doğdu Batmadı Mı diyecekler.

0: Hava durumu.
1: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu Marmara, Ege, Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'le Konya, Niğde, Kayseri, Sivas, Tokat, Erzincan, Tunceli, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz'e Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı Marmara, Ege ve Akdeniz'de 3 ila 5 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları da şöyle: Ankara, Konya, Kayseri, İstanbul, Sakarya, İzmir ve Aydın 24, Samsun, Trabzon, Bursa ve Çanakkale 23, Gaziantep, Adana, Mersin, Muş ve Bingöl 31, Van ve Kars 25, Diyarbakır 35 derece.
0: Yol durumu.
1: Polatlı-Ankara yolunun 44 ile 45. kilometreleri arasında Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatılarak ulaşım yeni köprü üzerinden sağlanıyor. Antakya-Topboğazı yolunun 3 ile 4. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, saatlerimiz 8.29'u gösteriyor ve sizden gelen isteklere, mesajlara başlıyoruz. Ali Balcı Manisa Turgutlu'dan sevgilerini gönderiyor. Programda emeği geçen herkese teşekkür etmiş. Dinleteceğiniz tüm eserleri TRT Name Radyo dostlarıma ve bugün doğum günü olan Sedat Özdamar Bey'e armağan ediyorum diyorlar. Teşekkür ederiz mesajınız için. Enis Türk, İzmir Bergama Gökçeyurt'tan günaydın diyor. Sıradaki eseri eşim Ayşen'e, oğlum Özgür'e, kızım Özgü'ye, torunlarım Enis, Ela ve Uzay'a, ayrıca TRT Name Radyo dostlarıma armağan ediyorum demişler. Teşekkür ederiz. Muharrem Yorulmaz, kolay gelsin, hoş geldiniz. Kıymetli ekip, safalar getirdiniz, güzel bir pazar günü olsun. Sıradaki eseri ekibimize, tüm dostlara armağan etmek istiyorum. Ankara'dan kucak dostu selamlar, sevgiler diyorlar. İsmet Köklü, Kayseri'den selamlarını gönderiyor. TRT Name dinleyen bütün dostlarıma eserler armağan olsun demişler. Ve Sumru Ay, Ankara'dan günaydın diyor. Mutlu pazarlar dilemiş bize, kolaylıklar diliyorum diyorlar. Sevgiler ve saygılar göndermiş. Bestesi Yıldırım Gürses'e, güftesi Uğur Gür'e ait bir eser dinleyeceğiz. Selim Öztaş söyleyecek. Her şeydi benim için, bir candı, bir nefesti diyecek. Ardından Nurten Senmerdan'ın isteğini dinleyeceğiz. Polatlı'dan günaydın diyor ve sizi dinliyorum demişler bize. Senmerdan ailesi ve dinleyen herkese armağan olsun diyorlar. Şarkılar seni söyler, dillerde name adın. Sevgili dinleyicilerimiz, bir de Instagram mesajımız varmış. Fahri Özdemir de Osmaniye'den bizi dinliyor.

Murat Altay, günaydın TRTname ailesi ve dinleyenleri, iyi yayınlar diliyorum demişler. Sinan Öksüzoğlu Trabzon Arşin'den selamlarını gönderiyor. Sıradaki eseri sevgili eşi Nuran Hanım'a armağan ediyor. Nusret Tiryaki Samsun Yakakent Kozköy'den günaydın diyor. Koro, resim ve ritim arkadaşlarım için sıradaki eseri armağan etmek istiyorum demişler. Mehmet Turan Kahramanmaraş Afşin'den selamlarını gönderiyor. Şahap Ünal Uşak Eşme'den bizi dinliyor. Torunu Aresi için eserler istemiş. Leyla Çabuk Ordu'dan selamlıyor bizi. Mehmet Altan, günaydın TRTname ailesi. Mutlu pazarlar diliyorum, kolay gelsin diyor. Teşekkür ederiz. Kemal Gökçe Kütahya Tavşanlı'dan günaydın diyor. İyi yayınlar dilemişler bize. Teşekkür ederiz. Ekibimize sevgiler, saygılar. Sıradaki eseri kendime, size ve TRTname dinleyen herkese armağan ediyorum diyorlar. Meral Özhan Uşak'tan günaydın diyor. Hayırlı sabahlar dilemişler. İyi yayınlar diliyorum size demişler. Eseri sevgili eşim Erol Bey'e, bana, değerli yapımcımıza, sunucumuza ve birbirinden değerli TRTname dostlarıma armağan ediyorum. Uşak'tan selamlar diyor. Nesrin Sipahi'nin sesinden dinleyeceğiz. İçin için yanıyor, yanıyor bu gönlüm diyecek. Ardından Mehmet Gücü Yener'in isteğini dinleteceğiz. Bestesi Muzaffer İlkara, güftesi Şemsi Belli'ye ait eserimizin Zeki Müren'in sesinden dinleyeceğiz. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin.

yeniden yakıp geçtim. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtim. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtim.

Fahri Özdemir Osmaniye'den Emniyet Teşkilatı'ndan sonsuz selamlar, saygılar, hoş geldiniz diyorlar. Sıradaki eseri Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri ve bekçi arkadaşlarıma armağan etmek istiyorum. Lütfen trafik kurallarına uyalım demişler. Edret Kurt Kocaeli Gölcük'ten günaydın diyor. Hayırlı sabahlar, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim diyorlar. Zeki Başoğlu da her sabah olduğu gibi yine bu sabahta TRT Name Sabahın Namesi programındayız demişler. Ahmet Dereli Kütahya Tavşanlı'dan bizi dinliyor. Tavşanlı halkına ve TRT Name dinleyen herkese ayrıca Ali Yürük için istiyorum. İyi ki varsınız diyorlar. Mehmet Acarca İstanbul Ataköy'den selamlarını göndermiş. TRT Name'nin ekibine kolaylıklar diliyorum. Takip eden herkese armağan olsun eserler diyor. Teşekkür ediyoruz. Emel Sürücü, günaydın. Değerli Ankara Radyosu TRT Name ekibi, dinleyen herkese armağan etmek istiyorum. Bugün bir eser seçmek gelmedi içimden demiş sevgili dinleyicimiz. Siz seçerseniz, bir esere beni siz ortak ederseniz çok mutlu olurum demişler. Sevgili Emel Sürücü'yü de şimdi dinleteceğimiz ilk esere ortak ediyoruz. Sevgili Ahmet Uzal'ın isteğini dinleteceğiz önce. İzmir Buca'dan selamlarını göndermiş. Sevgili eşi Zeynep Hanım'a, çocukları Hasan, Merve, Emine, torunu Mert Uzal, yeğeni Yücel Nilüfer Şenol, kızları Sude Nur'a armağan ediyor. Sevgili dinleyicilerim, Segah bir eser dinleyeceğiz. Köprüler Yaptırdım Gelip Geçmeye, Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Topluluğu seslendirecek. Ardından Abuş Bakır'ın isteğini dinleyeceğiz. Yaşar Özel'den bir eser istemiş kendisi. Ailesi için sevgili eşi Gülşen Hanım'a, evlatları Onur ve Emre'ye, ayrıca ekibimize armağan ediyorlar. Bestesi Ahmet Çağan, güftesi Orhan Seyfi Orhan'a ait eserin ve Yaşar Özel söylüyor sevgili dinleyicilerimiz. Ayrıca İsmet Köklü Instagram hesabımıza yazmışlar sevgili dinleyicilerimiz. Kayseri'den selamları ve sevgilerini gönderiyorlar. Sıradaki eser size, TRT Name dinleyen herkese armağan olsun diyorlar.

Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi birbirinden güzel 3 eser, 3 istek dinleyeceğiz. Önce Şevki Şahinoğlu'nun isteğini dinleyeceğiz. Güller Diyarı Isparta'dan bize ulaşıyor. Mümkünse Esra İçöz'ün sesinden dinlemek isterim diyor. Güler Sunar Karahan, İbrahim Özdemir ve Zeki Özcan'a, Ceylan'a armağan ediyor. Esra İçöz'ün sesinden dinleyeceğiz. Eserimiz Muhayyer Kürdi makamında. Hani o bırakıp giderken seni, o öksüz tavrını takmayacaktın diyecek. Ardından Seniha Cengiz Han'ın isteğini dinleyeceğiz. Samsun'dan günaydın diyor. Ailesine canım ablama demiş Nesin Öztürk'e. Sevgili eşi Mehmet Bey'e, oğlu canı yeğeni Erkan Öztürk'e, Atakum TSM korosundaki arkadaşlarına ve bize armağan etmişler. Selahattin Altınbaş'ın Hüzzam şarkısını dinleyeceğiz. Cavit Tanürek söyleyecek. Kanayan kalbimdeki son yara izi senden diyecek. Ve son olarak Ahmet Dereli, Kütahya Tavşanlı'dan günaydın diyor. Tavşanlı halkı ve TRTname dinleyen herkese armağan ediyor. Bestesi Selahattin Pınar'a, güftesi Mustafa Nafiz Irmağa ait. Gül Yazıcı söyleyecek. Gecenin matemini aşkıma örtüp sarayım.

Ekrem Mert günaydın. Altın Ordu'dan iyi pazarlar dilerim. TRT Name dinleyen herkese armağan etmek istiyorum eserleri. Şimdiden teşekkür ederim, kolay gelsin demiş. Hicaz makamında bir eser dinleyeceğiz. Ayşe Taş'ın sesinden Pınar'ın başında su verdin içtim diyecek. Instagram hesabımıza Serkan Alkan mesaj göndermiş. Sivas Koyuhisar Eğriçimen Yaylası'ndan bizi dinliyor. Sonbahar gelince mantarlar da çıktı, biz de ormanda mantar topluyoruz demişler. Selamlarımızı iletiyoruz biz de Ankara Radyosu'ndan, kolaylıklar diliyoruz. Ve Polat Bey başarılı yayınlar diliyorum Bolu'dan günaydın demiş. Nihavent bir eser istemiş. Ekibimize Zekeriya Ayhan, Hayati Karademir'e armağan ediyorum sevgiyle ve şarkıların büyüleyici nameleriyle hoşça kalın diyorlar. Eserimizin bestesi Turhan Taşan imzalı, güftesi Aşkın Tuna'ya ait ve Nihavent makamında Hamit Turan söyleyecek. Bugün sana bir müjdem var.

İbrahim Kaçar, hoş geldiniz, iyi yayınlar diliyorum Konya'dan, selamlar diyor. Ali Aydoğdu, selamlar yolluyorum Trabzon'dan Yomra Özdil Mahallesi sakinlerine, eserler armağan etmek istiyorum demişler. Erdoğan Oktay, günaydın. Ceyhan'dan tüm dostlara selamlar. Avukat Bülent Demirel ve eşi çocukları için dinletirseniz çok mutlu olurum diyorlar. Abuş Bakır Hatay Antakya'dan bizi dinliyor. Zeki Gün Burdur Esenevler'den selamlarını göndermiş. Aziz Ceviz Bilecik Bozüyük'ten sevgilerini gönderiyor. Rıfat Ulupınar, Çamlıcalı eserini istiyorum. TRTname dinleyen herkese, şifa bekleyene, yolda olana, gece çalışanlara armağan olsun. Çamlıca'dan Rıfat ve Gülçin Ulupınar demişler. Hasan Cengiz Antalya Korkuteli'den bizi dinliyor. Aldan Köyü'nden sevgili dinleyicilerimiz. Mustafa Ayla Aydemir Ordu Fatsa'dan kucak dolusu selamlar gönderiyor. Sevgili eşi Ayla Hanım'a, kızı Aleyna'ya, oğlu Atalay'a armağan ediyor. İbrahim Yıldırım Hatay Dört Yol'dan selamlarını gönderiyor. Selami Kabakçı Niksar'dan sevgilerini gönderiyor. İmran Ertuğ Ankara'dan sevgiler ve saygılar. Herkese günaydın. Tüm dostlara armağan etmek istiyorum. İyi yayınlar diliyorum sıradaki eseri demişler. Salih Kurt Manisa'dan günaydın diyor. Aileme, torunlara, TRTname dostlarıma armağan ediyorum diyor. Erhan Yavuz, günaydın TRT ailem. Herkese huzurlu mutlu bir hafta sonu olsun. Isparta Senirkent'ten sizi dinliyorum. Başköy'den diyor. Sıradaki eseri biricik kızım Ay Parçam Sena'ya ve 27 yıllık eşim Zübeyde'me, ahiretliğime armağan ediyorum. Ayrıca herkese armağan olsun. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız demişler. Bizden de Ankara Radyosu'ndan sevgiler, selamlar. Ve Hürmet Özdemir'in isteğini dinlemiştik sevgili dinleyicilerimiz. Karabük'ten sevgilerini göndermiş. Karabük Türk Sanat Müzik Korosu ekibine armağan ediyor. Mustafa Öztürk söyledi. Meşesiz Dağlarda Meleyen Kuzu adlı eseri. Şimdi yine birbirinden güzel iki eser dinleyeceğiz. Önce İhsan Demircioğlu'nun eserini dinleyelim.

diyeceğiz. Aşkımız ne güzeldi, gittiğinde anladım diyecek Nazlı Kanaat, Gülsefa Can Bolat'a armağan ediyor bu eseri. Ve Hatay Antakya'dan Mehmet Andız'ın seçimini dinleyeceğiz. Oğlu Berkay'a, kendisine, eşine ve kızı Özgenur'a, damadı Samet'e, gelini Sema'ya, oğlu Hasan'a ve bize armağan etmiş. Çok teşekkür ederiz. Nevra Günay söyleyecek. Haklısın, ne kadar üzsen de beni.

Sevgili dinleyicilerimiz, mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Teşekkür ediyoruz ilginize. Murat Odabaşı, günaydın, mutlu sabahlar diliyorum İstanbul Avcılar'da. Avcılardan sizi dinliyorum. Ekibinizi muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz sabahımıza demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Murat Bey her zaman çok güzel, uzun uzun, çok ince, düşünceli mesajlar gönderiyor bize. Emeğinize sağlık demişler. TRTname dinleyen bütün dostlara armağan ediyorum. Sağlık, mutluluk, esenlik dolu bir gün olsun diyorlar. Bestesi ve güftesi Metin Eryüre'ye ait Hicaz bir eser dinleyeceğiz. Kendilerinin seçimi sevgili dinleyicilerimiz ve Mediha Şen Sancakoğlu söyleyecek. Kayboldum kaybolan yıllar içinde diyecek. Ardından Oğuz Onur'un isteğini dinleyeceğiz. Ankara Küçük Esat'tan günaydın diyor. Ekibimize ve TRTname dostlarına kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyor kendisi. Ve Ispartalılar Eğitim Kültür Vakfı Türk Sanat Müziği Korosu arkadaşlarım, Samsun Atakum TSM Koro arkadaşlarıma ve size armağan ediyorum diyorlar. Eserimizin bestesi İrfan Özbakır'a, güftesi Mehmet Erbulan'a ait ve rast makamında Özant Koç söylüyor. Ömrümce hep adım adım.

Engin Erdoğan, günaydın. Mutlu pazarlar. Tekirdağ Şerköy Çanakkale yolundan selamlar. Sıradaki eseri çocuklarıma ve torunum Adasu'ya armağan ediyorum demişler. Murat işi sağlam, Nide Kemerhisar'dan günaydın diyor. Sevgili eşi Nisa Hanım için eserler istiyor. Abdo Orçin, Hatay Antakya'dan hayırlı sabahlar diliyor. Sevdiğim herkese armağan olsun eserler demişler. Ufuk Erdem, hayırlı günler diliyorum Ankara'dan. Sıradaki eseri TRT Arame çalışanlarına, bütün Tarım Orman Bakanlığı çalışanları Tokat Erbağlı hemşehrilerime armağan ediyorum diyorlar. Caner Şafak Uzun Ömeroğlu Ordu'dan günaydın, mutlu pazarlar dilerim demiş. Zeki Rıdvan Yalçın Bey kolay gelsin, hoş geldiniz. Anamur'dan selamlar diyor. Sıradaki eseri eşim Medine'ye, kızım Betül'e, oğlum İbrahim'e, Anamur'umuza ve hepimize armağan ediyorum. Trafik kurallarına uyalım, çevremizi koruyalım demişler. Teşekkür ederiz mesajınıza. Ve Süleyman Altuner Tokat Niksar Çamiçi Yaylası'ndan bizi dinliyor. Sevgili dinleyicilerimiz, ormanlarımızı koruyalım ve çevremizi lütfen temiz tutalım demişler. Müjgan adı güzel yerce mutlu sabahlar diliyor bize, teşekkür etmiş. Savaş Özata İzmir'den günaydın diyor. Uğur Heybeli Isparta Senirkent'ten günaydın diyor. Koray, Burçin, Gülçin ve Dilşat Heybeli için eserler istiyorum diye eklemişler. Ali Özyener Gaziantep'ten kucak dolusu sevgiler gönderiyor. Koray arkadaşlarına ve TRTname radyo dostlarına armağan ediyor. Mehmet Acarca, böyle kaç yıl geçecek gözyaşların gönül kırık adlı eser istemiş. Bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na, güftesi Mehmet Erbulan'a ait Vedat Çetinkaya'nın sesinden deneyeceğiz. Ve sevgili Fatma Açan Karadeniz Ereğli'den gönül dolusu sevgiler selamlar gönderiyor. Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkara, Ali Yöntem, Feyzi Akşen, Erdemir Musiki Derneği üyeleri ve ekibinize ayrıca Doktor İsmet ve eşi Ayşe Onuk için istiyorum, güzel bir gün dilerim demişler. Bekir Ünlü Ataer söyleyecek, ne demiştin, niçin caydın sözünden.

Adana'dan daimi dinleyicilerimizden sevgili Selahattin Erzi de yazmış bugün bize sevgili dinleyicilerimiz. Sabahın namesine saygıdeğer deneyimli spikerimiz Sayın Betül Yıldız Altay'a ve yapımcımıza merhaba diyor. Sevgili eşi Yıldız Erzi'ye ve ekibimize armağan etmiş, ayrıca başarılı yayınlar diliyor. Bize her zaman olduğu gibi teşekkür ediyoruz.

Ve Kemal Caner'in sesinden dinleyeceğiz. Gün gelir de beni unutursun demiştin adlı eseri. Emine Atamer mutluluk dolu bir pazar günü diliyorum Trabzon'dan merhaba diyor. Mustafa Çatlakkaya Aladağ Eyner köyünden selamlar diyor. Maya Türköz İzmir'den günaydın diyor. Zehra Bıçakçı İzmir'den günaydın demiş. Bayram Gökçen Seydi Kemer'den sevgiler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz evlerimize diyor. Sevgili eşi Arife Hanım'a, ablası Teslima Hanım'a, eniştesi Osman Bey'e ve torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor. Suzan Ülke günaydın diyor. Sevgili eşi Ahmet Bey ve koro arkadaşlarına, koro şeflerine armağan ediyor. Teşekkür ederiz. Ömer Yarımbatman Van'dan sevgilerini, selamlarını gönderiyor. Yarımbatman ailesine armağan ediyor. Ve Osman Selçuk Altun Karamürsel'den günaydın diyor. İyi yayınlar dilemiş. Sevgili eşi Pınar Çetin Altun'a ve sağlık çalışanlarına armağan ediyor. Seçil Kamber Aydın Çin'den selamlarını gönderiyor. Zeki Ayhan iyi yayınlar diliyor. Adnan Yıldız Ankara Radyosu'na merhaba diyor. Eserleri size ve kendime armağan ediyorum demişler. Haşim Koç günaydın diyor. Zeki Gül Eskişehir'den selam olsun demiş. Ahmet Özçelik ailesine ve torunlarına armağan ediyor. Kemal Bulut Ankara Ümitköy'den günaydın diyor. Servet Şahin günaydın demişler. Ümit Kaya Çelebi iyi yayınlar diliyorum diyor. Fatma İnanır İstanbul Bahçeşehir'den bizi dinliyor. Bu pazar sabahı kahvaltı masamıza misafirimiz oldunuz. TRT Name Radyomuz çok seviyoruz. Herkese armağan ederseniz mutlu oluruz, teşekkür ederiz diyorlar. Emine Yarar Safranbolu'dan herkese günaydın diyor. Talat Boztepe Pelitköy sahilden bizi dinliyor ve günaydın demiş. Dilek Yıldız Alanya'dan mutlu sabahlar dilemiş. Çok teşekkür ediyoruz güzel mesajlarınıza. Gülten Duran Mersin'den günaydın diyor. Sevinçli neşeli bir gün dilemiş sevgili dinleyicilerimiz. Zeki Müren söyleyecek. Bir gönül hikayesi anlatırdı gözlerim.

Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bizler Suzan Yalım, Girer Çiçek ve Betül Yıldız Altay ben. Hafta sonu size sağlık, mutluluk ve huzur getirsin. Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi bölgesindeki risk ve tehditlerden uzak tutacak politikaları hayata geçirdiklerini belirterek, küresel ekonominin şoklarına rağmen Türkiye'yi istikrar rotasında tutmayı başardı.

0: Savcılık 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne kadar kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 aydaki hareketlilik yakından incelenecek. Öte yandan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpiner ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erden Özer hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sosyal medyada çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakçı hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Tarakçı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na ilişkin İran'dan açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, anlaşmayı Müslümanların birleşmesi adına atılmış bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti. ABD ile müzakerelere de değinen Pezeşkiyan, Amerikan tarafına güvenimiz yok diye konuştu. Çin Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden Filistin için iki devletli çözüm yoluna dönülmesi çağrısı yaptı. Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Chan, Filistin'i Filistinliler yönetmeli dedi. Küba, ABD ile anlaşmazlıkların çözümü için diyalog çağrısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump da bir süredir hedef aldığı Küba ile bir anlaşmaya varacaklarını söyledi. Washington-Tahran hattında diplomasi trafiği güvensizlik ortamında devam ediyor. İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için ABD'ye 7 günlük bir ateşkes planı sundu. ABD Başkanı Trump ise teklifi reddettiğini açıkladı. Spor. Geleneksel güreşte 57 yıllık özlem sona erdi. Yağlı güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda baş pehlivanlığı Orhan Okulu kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne gelerek bu dev organizasyonu bir süre takip etti. UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta A Milli Takım 2. maçında Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. Mücadelede görev alacak hakemleri UEFA duyurdu. İtalya-Türkiye maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Erzincan, Tunceli, Elazığ, Muş, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, İstanbul, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çorum ve Bolu çevreleriyle Kocaeli ve Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının Marmara, Ege ve Akdeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul stüdyolarından sevgi ve saygıyla selamlıyoruz sizleri. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz kıymetli dostlarımız. Şarkılarla sevdiklerimizi yad ediyoruz, anıları tazeliyoruz, hüznü, sevinci, mutluluğu, heyecanı bir arada yaşıyoruz. Kısaca insana dair tüm duyguları beraberce paylaşıyoruz. İşte bugün yine en özel duyguları beraberce paylaşmak üzere sizlerle birlikteyiz. Türk müziğinin o eşsiz namelerinde yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en güzel eserleri sizler için sunacağız. Bugün yayınımız Hicaz makamında şarkılarla başlıyor. Avni Anıl Hoca'nın şarkılarından oluşan 2010 tarihli Unutamıyorum albümünden bir eser paylaşacağız. Güftesi Rüştü Şardağ imzalı şarkıda Vedat Kaptan Yurdakul bizlerle birlikte olacak. Rüya gibi uçan yıllar, biraz durun, durun biraz. Kaybolan günlerim için hesap sorun, sorun biraz.

Zekai Tunca 2007 yılında yayınlanan Aşka Merakım Ezel'den isimli albümünde yer alan Güftesi Zekai Bey ile Aşkın Tuna'ya, bestesi Zekai Bey'in kendisine ait olan Hicaz şarkısını seslendirdi bizler için. Evet, karşılıksız seven gönüllerin şarkısı.

Ben bu sonu en başından nasıl oldu fark etmedim. Her şeyimi verdim sana, sensizliği hak etmedim. Evet, ama her şeye rağmen gerçekten seven kalpler sevdiklerini başına tac etmeye devam ediyor. Öyle değil mi kıymetli dostlar? Zaten sevmek de böyle bir şey değil mi diyoruz. Ve yine şarkılarla yol alıyoruz. Yine yüreğinde sevgiyi, aşkı hisseden kalpler için çok özel bir eserle devam edelim yayınımıza. Bir Selahattin İnal bestesinde kıymetli sanatçımız Hilal Çelebi'yi dinleyelim. Güfte Ali Orhan Arıkan imzalı. Yüreğimde ince sızı, sen ol bahtımın yıldızı. Deme sakın kalp hırsızı, seviyorum Çerkez kızı.

Ankara Radyosu'nun değerli ses sanatçısı ve şefi Cemile Karabulut hocamız, Sadi Hoşses'in güftesi Tunç Kemal imzalı Hicaz şarkısını seslendirdi. Sizinle paylaştığımız bu kayıt, Ankara Radyosu'nda Metin Everes yönetiminde gerçekleştirilen Solistler Geçidi programından aldığımız bir kayıttı. Birlikteliğimize Hicaz şarkılarla devam ediyoruz. Şimdi kıymetli sanatçımız Erol Bingöl ile 1980'li yılların sonuna uzanacağız. 1987 yılında İstanbul Radyosu'nda kaydedilen bir eseri sizlerle paylaşacağız. Ve bu güzel çalışmada bakın nasıl bir yıldızlar kadrosu Erol Bey'e eşlik etmiş. Kemanda Ayhan Çakır, klarnette Naci Göçmen, violonselde Sermet Kutlu, neyde Doğan Ergin, kemençede Hasan Esen, ritimde Güngör Hoşses, tamburda Erol Sayan, kanunda Hüsnü Anıl, utta Ömer Şatıroğlu ve Cemal Gediz gibi harika bir sanatçı, saz sanatçısı topluluğu Erol Bingöl'e eşlik etmişler. Efendim, beste ve güftesi Erol Sayan'a ait bu güzel Hicaz şarkıyı şimdi beraberce dinleyelim.

Ankara Radyosu'nda Ali Şen Uzan yönetiminde kaydedilen Yusuf Nalkese'nin çok sevilen bir şarkısını Celal Abacı'dan dinledik. Çatılmış kaşlarına kime düşman gibisin diye sordu sanatçımız. Kıymetli dinleyicilerimiz, biliyorsunuz zaman tünelinde, zaman yolculuğumuzda kah 80'lere gidiyoruz, kah 90'larda mola veriyoruz. Bazen 2000'li yıllara uzanıyoruz. Şimdi ise yine nostaljik bir paylaşım yapacağız sizlerle. 50'li yıllara uzanacağız. Zeki Müren'in ilk kez 16-17 yaşlarında bestelemiş olduğu bir şarkıyı sizlerle paylaşacağız. Ve bu şarkının beste ve güftesi sanatçının kendisine ait. Aynı zamanda şarkının dizeleri de akrostiş şekilde yazılmış. Zehretme bana hayatı cananım, elemlerle doldu benim her anım. Kederinle yanıp sönse de canım, inan ki ben sana yine hayranım.

0: anlatamam, inan sana anlatamam.
1: Necmettin Yıldırım, bestesi Alaaddin Şensoy, güftesi Nevin Yavuz imzalı Acem Kürdi makamındaki şarkıyla bizlere seslendi. Sevdadır şu kalbe dolan, bu gerçeği sanma yalan. Kıymetli dinleyenlerimiz, bazen sevgiler yüreklere dolup taşar da kelimeler kifayetsiz kalır. İşte o zaman duygularımıza tercüman olan bu güzel şarkılar yetişir imdadımıza. Bu şarkı onlardan biriydi. Şimdi de yine öyle bir şarkıya kulak vereceğiz. Bir Şekip Ayhan Özışık bestesi, Güfte Sadık Şendil imzalı. Kıymetli sanatçı Aylin Şengün Taşlı'nın 2012 yılında yayınlanan Huzur isimli albümünde yer alan bir kaydı sizlerle paylaşacağız. Bu şarkı aynı zamanda 1971 yılında yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı, başrollerini Hülya Koçyiğit ve Kartal Tibet'in paylaştığı Son Hıçkırık filmine de adını veren sevilen bir eser. Seni çok seviyorum, her zaman seveceğim, bin kalbim olsa sana hepsini vereceğim.

Ayrı Büyük Ataman Saadettin Öktenay'ın güftesi Mehmet Erbulan'a ait Acem Kürdi şarkısını seslendirdi. Bu güzel ses ve bu güzel şarkı bizi yine Yeşilçamlı yıllara götürdü efendim. Şimdi ise günümüze yaklaşıyoruz ve 2011 yılında Eşref Vakti isimli albümde yer alan Muallim İsmail Hakkı Bey'in Acem Kürdi eserinde Bekir Ünlü Ataer'e kulak veriyoruz. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü, o günkü gördüm seni, yaktın ah, yaktın beni.

Kıymetli TRTName dostlarımız, Hicaz ve Acem Kürdi makamındaki şarkıların ardından programımızın son bölümünde sizlere Niyavend şarkılarla seslenmek istedik. Nalan Altınörs'e yine 90'lı yıllara uzandık. Sanatçının Beklenen Sensin albümünde yer alan Ziya Taşkent'in güftesi Şeyda Temuçin'e ait şarkısını dinledik. Aşkı tatmadıysan bir tek anında mutluyum deme hiç yanılıyorsun dedi sanatçımız. Ve programımıza şimdi yine Niyavend makamında bir şarkıyla devam edeceğiz. Ayşe Tunalı'nın sesinden Unutulmayan Şarkılar albümünde yer alan bir Zeynettin Maraş şarkısı dinleyeceğiz. İnleyen nameler ruhumu sardı. Bir rüya ki orada hep şarkılar vardı.

80'li 90'lı yılların unutulmaz sesi Yıldırım Bekçi konuğumuz oldu. Sanatçı Rıdvan Tandoğan'ın Nihavend eserini seslendirdi. Yalancı Falcı. Ve bu güzel şarkının ardından şimdi ritmimizi biraz yavaşlatacağız. Süzan Makamı'nın o dokunaklı namelerinde Muazzez Abacı'yı ağırlayacağız. İstanbul Radyosu saz sanatçılarından dinleyeceğimiz Seyfettin Osmanoğlu'nun Hüzan Peşevi'nin ardından Muazzez Abacı, Selahattin Altınbaş'ın sözleri Orhan Arıtan'a ait eserini seslendirecek. Ömrümüzün son demi sonbaharıdır artık. Maziye bir bakıver, neler neler bıraktık.

1997 yılında yayınlanan Türk müziğinde unutulmayan Altın Şarkılar isimli albümde yer alan bir Teoman Alpay bestesini Serap Kuzey'den dinledik. Bu sevilen şarkının güftesi Özcan Bal'ın imzalıydı. Birlikteliğimiz Hüzzam Şarkılar'la devam ediyor kıymetli dostlarımız. Şimdi ise TRT prodüksiyonunda hazırlanan solo albümler serisinde 2014 yılında kaydedilen Yahya Geylan albümünden bir Kasım İnaltekin şarkısına kulak veriyoruz. Her gece yollarda gözledim seni, inan ki gönülden özledim seni.

Sözleri Reşat Özpeniş'i tarafından kaleme alınan Hüzzam makamındaki Avni Anıl bestesinde konuk sanatçımız Gökhan Sezen'di. Hüzzam makamının kalbimizde bıraktığı dokunuşlarla yayınımız devam ediyor. Yine maziye uzanıyoruz. 1969 yılında yayınlanan Gönül Yazar'ın Özledim Sevgili isimli planında yer alan bir Şükrü Tunar bestesi var sırada. Güfte Osman Yağat Akın imzalı. Bir zamanlar maziye bak ne kadar şendik, ikimizin mesut olma emeli vardı.

Nesin sipahi Mehmet Bürü'nün Hüzzam şarkısıyla bizlere seslendi. 1971 yılında kayda alınan bu şarkıda "Dönsen de artık sevemem seni, aşkın bu muydu, sevmedin beni" dedi. Evet, bazen bazı anların telafisi, bazı yolların dönüşü yoktur. İşte bu şarkıda o duyguyu ifade ediyordu. Şimdi yine duygularımıza tercüman olan bir başka esere kulak vereceğiz. Ve Nesin Sipahi'nin sesinden kulaklarımızda yankılanmasına alıştığımız bir şarkı, ama bu defa Ayşe Tunalı'dan dinleyeceğiz. Bir İrfan Özbakır bestesi, Rast makamındaki şarkının güftesi ise Mehmet Erbulan tarafından kaleme alınmış. "Ömrümce hep adım adım her yerde seni aradım. Ben kalbimden başka yerde inan seni bulamadım.

Beste ve güftesi Erdoğan Berker'e ait Rast şarkıyı Belgin Erol Gündoğdu icrasıyla dinledik. Yüreğim alev alev yanıyor hasretinle. Biliyorsunuz birçok şarkıda, birçok bestede sevdaya, aşka dair birbirinden güzel dizeleri duyuyoruz. Ancak bazen sadece aşka, sevdaya dair dizelerle değil de dostlarımıza duyduğumuz o güzel sevgiyi, insanlığa duyduğumuz o güzel sevgiyi anlatan şarkılar, dizeler de var. İşte şimdi dinleyeceğimiz Gültekin Çeki bestesi o şarkılardan biri. Güfte Hayri Mumcu imzalı, Zekai Tunca seslendirecek bizler için. Unutulmuş birer birer eski dostlar.

Bugün sizler için hazırlamış olduğumuz repertuarımızda bir kez daha Gökhan Sezen bizlerle birlikteydi. Bu defa Rasmakam'da bir Rıdvan Tandoğan şarkısı seslendirdi sanatçımız. Programımızın son bölümünde ise Hicaz şarkılarla sizlere sesleneceğiz. İlk olarak Ankara Radyosu'nun kıymetli ses sanatçısı Ela Altın bizlerle birlikte olacak. Sanatçımızı Cahit Ünyaylar'ın güftesi Mehmet Erbulan'a ait Hicaz şarkısıyla konuk ediyoruz. Bilsen öyle güzel ki senin gülen gözlerin, çılgın etti inan ki beni gülen gözlerin.

gül döktüm gelir de geçer diye. Saadet'in Kaynağı'nın Hicaz şarkısında Hamiyet Turan bizlerle birlikteydi. Programımızın sonlarına doğru yaklaşırken şimdi bir Coşkun Sabah Turhan Taşan ortak çalışmasına kulak vereceğiz. İstanbul Radyosu sanatçılarından Melda Kuyucu Kılıç bizlere seslenecek. Kalp kalbe karşı derler, onun için sormadım. O dalgın bakışları ben mi yanlış anladım?

Metin Meli, Göksel Baktagir'in Güftesi Ali İhsan Birgül'e ait eseriyle bizlerle birlikteydi. Unuttum sanma sakın, anmadığım gün yok. Dinlediğimiz bu kayıt sanatçının 1990 tarihli Vurgun isimli albümünde yer alıyordu. Ve bu güzel şarkıyla da bir yayının sonuna geldik değerli dostlarımız. Bugün şarkılarla geçmişe uzandık, anıları yad ettik. Ve makamlar arasındaki yolculuğumuzda en özel duyguları beraberce paylaştık. Yarın yeniden bu mikrofonda TRT Name'de sizlerle birlikte olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en güzel dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken çok hareketli, güzel, kıpır kıpır bir şarkıda sizleri Tuğçe Pala ile baş başa bırakıyoruz. Bir Muzaffer İlkar şarkısını beraberce dinliyoruz efendim. Hoşça kalın, mutlu kalın.

0: SRT Name.
1: Sabahın ilk ışıklarını karşılarken müziğin tüm renkleri ve ahenkli sesleriyle yeni güne başlıyoruz. Şarkılardan seçmeler her sabah saat 5.15'te TRT Name'de.

0: TRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi bölgesindeki risk ve tehditlerden uzak tutacak politikaları hayata geçirdiklerini belirterek, küresel ekonominin şoklarına rağmen Türkiye'yi istikrar rotasında tutmayı başardık dedi. İstanbul'da düzenlenen MÜSİAD Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve İş Forumu'nun kapanışında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatı artırmak için her türlü adımı attıklarını da vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işgalci, siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız dedi. Savaş suçlularının yerinin Birleşmiş Milletler değil mahkeme salonları olduğunu vurgulayan Erdoğan, Filistin'e destek mesajını yineledi, Filistin halkı yalnız değildir dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasını derinleştiriyor. Hakkında yakalama kararı çıkartılan Teraportföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı. Erdin Özel soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınmış ve adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Soruşturmada şu ana kadar 51 şüpheli tutuklandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, fon krizi soruşturmasında hiçbir taviz ve istisnanın söz konusu olamayacağını belirtti. Ortada bir iddia varsa araştırılacak, tüm usulsüzlükler ortaya çıkarılacak ve yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecek dedi. Ömer Çelik, Türkiye ekonomisine yönelik bir risk olmadığını da vurguladı. Sosyal medyada çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakçı hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Tarakçı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na ilişkin İran'dan açıklama geldi. İran

Başkan Yardımcısı Han Chan, Filistin'i Filistinliler yönetmeli dedi. Küba, ABD ile anlaşmazlıkların çözümü için diyalog çağrısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump da bir süredir hedef aldığı Küba ile bir anlaşmaya varacaklarını söyledi. Washington, Tahran hattında diplomasi trafiği güvensizlik ortamında devam ediyor. İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için ABD'ye 7 günlük bir ateşkes planı sundu. ABD Başkanı Trump ise teklifi reddettiğini açıkladı.

0: güreşte 57 yıllık özlem sona erdi. Yağlı güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda baş pehlivanlı Orhan Okulu kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne gelerek bu dev organizasyonu bir süre takip etti. UEFA Uluslararası Ligi 1. grupta A milli takım 2. maçında Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. Mücadelede görev alacak hakemleri UEFA duyurdu. İtalya-Türkiye maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadenizli, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Muş, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, İstanbul, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çorum ve Bolu çevreleriyle Kocaeli ve Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının Marmara, Ege ve Akdeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

0: SRT Name.
1: Hoş Sada.

TRT İzmir Radyosu'nda hazırlamış olduğumuz Siyah Beyaz Tuşlar programını dinliyorsunuz. Programı hazırlayan ve sunan ben Çağrıhan Erkan, yaklaşık 30 dakika sürecek olan bu müzik yolculuğumuzda Türk müziği repertuarından oluşturduğumuz seçkileri piyano ile yorumlayarak siz TRT Name dinleyenlerinin beğenisine sunacağım. Bugün Rahmi Bey'in Nihavend şarkısıyla merhaba dedik sizlere. Süzüp süzüp de ey melek o çeşmi nimhabını. Kemani Tatyos Efendi'ye ait Kürdili cazkar bir saz semayı alıyor sırayı. Eseri Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Türk Müziği Bölümü öğrencisi Güvenç Çopur'un ut eşliğiyle seslendireceğiz siz TRT Name dostlarına.

Gönlümün bülbülüsün, aşk bahçemin gülüsün. 20. yüzyılın önde gelen icracı ve bestekarlarından Alaaddin Yavaşça'ya ait Nihavend şarkıyı yorumlayacağım sizlere.

Siyah Beyaz Tuşlar Türk müziği keman icrasındaki ustalığının yanı sıra besteci ünlüyle de öne çıkmış Haydar Tatlıya'ya ait Nihavent oyun havasıyla devam ediyor. Eseri Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı, öğretim elemanı Aykut Uçakçı'nın klarnet eşliğiyle seslendireceğiz.

Bugün Sedat Öztoprak'a ait Suzi Dil Saz Semai ile veda ediyoruz sizlere. Programı hazırlayan ve sunan ben Çağrıhan Erkan. Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bu haftaki temamız gözler ve gözyaşı. Bazen bir bakış anlatır söylenemeyenleri. İçinde saklı kalan özlemleri, suskun kalan sevgiyi ve kalbin en derin hislerini tek bir bakışla dile getirir. Bazen de gözlerden süzülen bir damla yaş, en sessiz, en gizli duyguların hikayesini fısıldar. Mutluluğu, hüznü, özlemi ve kırgınlığı sessizce taşır. Merhaba Korhan, bugünkü temamızla ilgili şarkılara geçmeden önce bizlere sazlarıyla eşlik eden saz sanatçılarımızın isimlerini de senden dinleyelim mi?
1: Merhabalar efendim. Tabii ki kanunda İlham İçitik, bas gitarda Mustafa Kanpıçak, klavyede Batur Ertem, ritim sazlarda Evren Kaya ve Kemal Kartal.
0: Tonmeisterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş, program yapımcımız Gülay Elden, teknik yapımda Necmiye Şahin, programı sunan ben Beyrin Aydın, TRT Ankara Radyosu saz sanatçısı sevgili Korhan Gülderen'le birlikteyiz. Biz çaldık.
1: Sen söyle.
0: Başlıyor.
1: Efendim şimdi gözlerin konuştuğu, duyguların gözyaşına dönüştüğü ve kalbin en naif hislerini yansıtan bir eserle sizleri baş başa bırakıyoruz. Eserimizin bestesi Selahattin İnal'a ait. İsmini de sizden alabilir miyim?
0: Tabii ki. Gönül aşkınla gözyaşı dökmekten usandı artık ve hep birlikte dinliyoruz.

0: CRC Name.
1: Gözler bazen kelimelerden daha çok şey anlatır. Ve bazı duygular vardır ki gözyaşı olup süzülür. Şimdi gözlerin konuştuğu, kalbin hissettirdiği, Hicaz makamındaki bir Zekai Tunca bestesini dinliyoruz. Gözyaşımda saklısın, ağlayamam ben. Düşeceksin sanırım kirpiklerimden.

gözde kendini bulur. Kimi zaman da o gözlerde kaybolur. Şimdi gözlerin anlatıldığı hikayelere kulak vereceğimiz, duyguların bakışlarda hayat bulduğu Selçuk Tekay'ın Uşak Makamı'ndaki eserini dinliyoruz. Gözlerim uykuyla barıştı sanma, sen gittin gideli dargın sayılır.

Derler ki gözler kalbin aynasıdır. İnsan bazen anlatamadığı ne varsa bir bakışa saklar. Sevinç de, özlem de, kırgınlık da çoğu zaman gözlerde gizlenir. Ve kimi duygular vardır ki sessizce birikir. Sonra bir damla gözyaşı olup usulca süzülür. Şimdi gözlerin anlattığı o derin duyguların ve gözyaşlarının dile geldiği bir eserle sizleri baş başa bırakıyoruz. Günlerdir içime çöktü ayrılık. Böyle ağlamaklı duruşum ondan.

0: Değerli dinleyicilerimiz, bugün de ayrılık vakti geldi. Haftaya başka bir temayla birlikte olmak dileklerimizle. Biz çaldık.
1: Sen söyle.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Biz çaldık. Sen söyle.

0: CRC Name.
1: Klasik Türk müziğinden vazgeçemeyenler, eski radyo tavrı icraya meraklı müzikseverler. Mustafa Doğan Dikmen'le Klasik Türk Müziği Saati her pazartesi akşamı saat 22'de sizlerle buluşmaya devam ediyor.

0: CRC Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne kadar kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 aydaki hareketlilik yakından incelenecek. Öte yandan Tera Portföy Yönetim Kurulu

Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, fon krizi soruşturmasında hiçbir taviz ve istisnanın söz konusu olamayacağını belirtti. Ortada bir iddia varsa araştırılacak, tüm usulsüzlükler ortaya çıkarılacak ve yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecek dedi. Ömer Çelik, Türkiye ekonomisine yönelik bir risk olmadığını da vurguladı. Yıllardır çözülemeyen 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. 19, 15 ve 11 yıllık dosyalar yeniden açıldı. Soruşturmalarda önemli gelişmeler yaşandı. Aksaray, Gaziantep ve Manisa'daki dosyalarda 13 şüpheli gözaltına alındı. 3 kişi tutuklandı. Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturmada Erdem'le ilgili 5 milyon dolarlık iş takibi iddiası yer aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek. Fidan'ın gündeminde Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri, Körfez'deki gelişmeler, Hürmüz ve Babülmendeb boğazlarında seyir sefer güvenliği ile Gazze ve Yemen başta olmak üzere bölgesel meseleler olacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2. Karabağ Savaşı'nda şehit olan Azerbaycanlıları rahmetle andı. Duran, 27 Eylül Azerbaycan Anım Günü'nde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Duran paylaşımında, "İki devlet tek millet anlayışıyla, kıvançta ve tasada bir olduğumuz, kardeş Azerbaycan'la gönül bağımız, ortak tarihimiz ve kardeşliğimiz daima var olsun. Karabağ, Azerbaycan'dır." ifadelerine yer verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 25 yılda güçlü Türkiye'nin inşası adına büyük engellerin aşıldığını söyledi. Küresel adaletin tüm insanlık için tecelli ettiği günleri görebilmemiz için daha çok çalışmamız bir zorunluluktur dedi. Bakan Işıkhan, tam bağımsızlık hedefinde kararlılıkla çalışmaya devam edileceğinin altını çizdi. Türkiye, savunma sanayi ihracatında dünyanın ilk 10 ülkesi arasında

0: İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için ABD'ye 7 günlük bir ateşkes planı sundu. ABD Başkanı Trump ise teklifi reddettiğini açıkladı. Yemen'de hükümet güçleri ve İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Yemen ordusu Husilerden onlarca kişiyi öldürdü. 10 Yemen askeri de çatışmalarda hayatını kaybetti. Husilerle gerilimin sürdüğü Suudi Arabistan'da yüz yüze eğitime ara verildi. Moskova-Berlin hattında 4 yıl sonra ilk kritik temas gerçekleşti. Rusya ve Almanya Dışişleri Bakanları Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marşında ikili ilişkiler ve Ukrayna Savaşı'nı görüştü. Almanya Dışişleri Bakanı Vadeful, görüşmede Berlin'in tutumunu teyit ettiklerini söylerken, Rus mevkidaşı Lavrov'dan yeni bir şey duymadık değerlendirmesi geldi. İrlanda bugün oynayacakları Uluslar Ligi maçının seremonisinde soykırımcı İsrail'i protesto edecek İrlandalı oyuncular sahaya siyah kol bandıyla çıkacak. Kaleci Gavin Bazunu'dansa tarihi bir rest geldi. Bazunu, katil İsrail'le oynanacak maça çıkmayacak. Haberleri sunduk.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: stüdyo name.
1: Kıymetli TRT Name dinleyenlerimiz, radyolarınızın başına hepiniz hoş geldiniz. İstanbul'dan, müzik stüdyomuzdan selamlıyoruz sizleri. Stüdyo Name programında bugün yine yaklaşık bir saat boyunca radyolarınıza misafir olacağız. Bugün gözlerden bahsedeceğiz. Gözlere yazılmış şiirlere yapılan şarkıları dinleyeceksiniz. Tematik bir program hazırladık sizler için. Bir bakışı yıllarca unutulmayan bir şarkının içine saklanan gözleri konuşacağız. Programı hazırlayan Çiğdem Işık, ton masterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Eyüp Caca. Ben Cengiz Han Sönmez. Solist arkadaşlarım Ayşen Birgör, Furkan Biçer, Harun Gürbüz, İhsan Güvenç, Melda Kuyucu Kılıç ve Serap Çok Görmüş. Ve kıymetli saz sanatçılarımız Viola'da Neriman Güneş, Violonsel'de Dilek Yüzlüer, Kanun'la Devrim Ekiz, Ut'la Özge Nadire Akgül, Tambur'la Hulusi Babalık, Ney'le Ali Osman Erdoğdular, Klarnet'le Ali Çelik Su ve Ritim Sazı'yla Muhammed İzgi bize eşlik edecek. Hazırsanız efendim Uşak makamında bir potpourri ile başlıyoruz. Buyursunlar.

0: TRT Name.
1: Efendim, Uşak makamındaki potporimizin ardından beraber ve solo şarkılar bölümümüze geçiyoruz. Gözlerden bahsediyoruz ve benim en güzel gözlü arkadaşlarımdan biri geldi.
2: Ay, teşekkür
1: Melda
2: ederim.
1: Melda Kuyucu Kılıç mikrofonun başında bize, o da bir Hicaz şarkı söyleyecek. Acaba ne diyecek?
2: Muzaffer İlkar'a ait bir beste. Gözlerimden yüzün, kulaklarımdan sesin silinmedi diyeceğim.

0: Ağzına sağlık Melda Kuyucu Kılıç. Efendim, yine bir güzel gözlü geliyor mikrofona. Ayşem Birgör acaba bize hangi gözlerden
1: aman
0: bahsedecek?
1: Aman efendim, yani ne diyeyim, ilk kez gözlerimin güzel olduğu ile ilgili bir iltifat alıyorum.

0: Teşekkür ederim sevgili arkadaşım.
1: Bu programa nasipmiş artık, ne diyelim.
0: Evet, doğru diyorsunuz.
1: Ümit Mutlu'nun şarkısını seslendirecek. Neydi
0: evet,
1: o?
0: Bestesini Ümit Mutlu'nun, güftesini de Şerafettin Özdemir'in yazdığı Hicaz bir şarkı. Yeşil gözlerinden muhabbet kaptım. Gözlerim güzel olabilir ama
1: gözlüksüz
0: artık görme, görme konusunda maalesef iyi değilim.
1: Peki, dinliyoruz.

0: Ellerinize sağlık.
1: Ağzına sağlık Ayşen'cim. Efendim, gözlere yazılmış şiirlere, besteler ve en güzellerini seçmeye çalıştık. Çok da şarkı var. Hakikaten bir programa sığmayacak kadar. Sırada çok sevilen bir Hicaz şarkı var. Birlikte söyleyeceğiz. Sözleri Ülkü Aker yazmış. İrfan Özbakır'ın Hicaz makamındaki şarkısı. Gülünce gözlerinin içi gülüyor. Kendimi senden alamıyorum.

Sade Hostes'in aynı makamdaki şarkısı, sözler Tunç Kemal'e ait. Yine birlikte okuyoruz. Beklerim yolunu, gözlerim ağlar.

0: TRT Name.
1: 6 Aralık 1931 doğmuşum. İyi mi etmişim? 37 ilkokul siyah önlük, beyaz yaka, toplumda ilk fiyaka. 41 orta mektepte soluk beniz, kısa saç ve umutlardan kıskaç. 1945 lise, pembe hayaller, yeşil filizler, yorulmayan dizler. Akademi 1950, renk dünyasında renksiz, yelkenli. 1952 film, plak, dik bir boyun ve alın ak. 1954 sahne, çile, para, çile, artık ne dilersen dile. 62 en büyük aşkım, 62 en deli gönlüm, 62 en neyse. 1900 bilmem kaç, veda, kara dünyaya demiş sanat güneşi lakabıyla bildiğimiz Zeki Müren. Efendim bugün 24 Eylül 2026 TRT'nin İzmir Fuarı'ndaki stüdyolarında sevenlerine sesini ilk ulaştırdığı mikrofon elindeyken kalbine yenik düştüğü tarih 24 Eylül 1996'yı gösteriyordu. Aradan tam 30 yıl geçti. Işığından hiçbir şey kaybetmeyen sanat güneşi geride 300'ü aşkın şiir, 100'e yakın beste, 500'ü aşkın plak, 18 film, 1000'i aşkın desen ve kulaklardan silinmeyen güzellikte bir sada ile sevenlerini bırakarak ayrıldı kara dünyadan. Onun meşhur bir şarkısını söyleyerek anmak istiyoruz. Sabih Gözen'in sözlerine Nihavend makamında bestelemiş Zeki Müren. Beklenen şarkı. Rahmetle, sevgiyle.

0: Kendine sağ olun kıymetli abi.
1: Teşekkür ediyorum. Efendim 24 Eylül 2026 tarihiyle 30 yıl önce gerçek aleme göçmüş kıymetli sanatçımızı da böylelikle yad etmiş olduk. Sırada yine çok güzel bir şarkı var ve bu şarkının sahibi de çok güzeldi bizim için. Onu da rahmetle sevgiyle analım. Alaaddin Şensoy söz ve müziğini yapmış. Büyüleyen gözlerden bahsediyor ve büyüleyen gözleriyle sevgili arkadaşımız Serap çok görmüş. Bu şarkıyı sizin için seslendirecek.
2: Evet.
1: Büyüleyen gözlerinle yeşil yeşil bakıyorsun. Sevdalanmış yüreğime damla damla akıyorsun.

0: Ağzına sağlık. Teşekkür Serap çok görmüş. Efendim hep gözlerin güzelliğinden bahseden, gözlerle ilgili çok deyim var değil mi? Göze mi geldim? İşte göz gördü, gönül sevdi. Gözler, işte bir sürü var. Genelde hani gözlerin güzelliği, gözlerin bakışı bundan bahseder ama Sultan 4. Murat bunun çok daha çarpıcısını söylemiş. Bir ilahi olmasına rağmen bu programın içinde olması gerektiğini düşündüğüm bir eser. Furkan Biçer seslendirecek. Eseri de kendisi anons etsin.
1: Evet, Sultan 4. Murat'a ait bestesi ve güftesi. Bu dünyaya kapıldığı rehavetten yola çıkarak yazıyor Sultan 4. Murat. Sözleri çok manidar ve işliyor. Muhayyer Kürdi makamında. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan.
0: Dinliyoruz.

0: Ağzına sağlık Furkan'cığım. Ve gözlere yazılmış en güzel şarkılardan biri geliyor. Yine en güzel gözlü kardeşim. Estağfurullah. İhsan Güvenç. Hangi şarkı o? Sen anons et.
1: Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Okumaya çalışalım efendim.
0: Buyursunlar.

Ağzına sağlık, sağ İhsan'cığım. Efendim, bugünkü programımızın da sonuna geldik böylece. Hatta son bir dakikamız var. Efendim, bütün arkadaşlarım adına, hepsi çok güzel eşlik ettiler. Kıymetli saz sanatçılarımız, değerli ses sanatçılarımız, hepsinin gözlerinden öpüyorum. Gözlerden bahsettik. Son bir Saadet'in Kaynak şarkısıyla huzurlarınızdan ayrılıyoruz efendim. Hoşça kalın, TRT Name'de kalın. Yeşil gözlerini ufkuma ger ki bahar geldi diye türkü söyleyeyim.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın anım günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Karabağ ve ülkenin işgal altındaki topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şehitleri yad etti. Cumhurbaşkanı, Karabağ Azerbaycan toprağıdır, sonsuza kadar da öyle kalacaktır ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2. Karabağ Savaşı'nda şehit olan Azerbaycanlıları rahmetle andı. Duran, 27 Eylül Azerbaycan Anım Günü'nde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Duran paylaşımında iki devlet, tek millet anlayışıyla kıvançta ve tasada bir olduğumuz kardeş Azerbaycan'la gönül bağımız, ortak tarihimiz ve kardeşliğimiz daima var olsun. Karabağ Azerbaycan'dır ifadelerine yer verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek. Fidan'ın gündeminde Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri, Körfez'deki gelişmeler, Hürmüz ve Babülmendeb boğazlarında seyir sefer güvenliği ile Gazze ve Yemen başta olmak üzere bölgesel meseleler olacak. CHP Abant'taki milletvekilleri kampını tamamladı. Kemal Kılıçdaroğlu kampın son gününde gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP'deki arınma sürecinin büyük ölçüde tamamlandığını söyledi, ahlaki kodlara dönüş mesajını yineledi. Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasını kendi tercihidir sözleriyle değerlendirdi. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin de meclise destek verdiği terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı olumlu olarak değerlendirdi. Libya ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki hakları açısından güçlü bir adım olarak değerlendiren Kılıçdaroğlu, Türkiye Ege'deki haklarından asla vazgeçemez dedi. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne kadar kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 aydaki hareketlilik yakından incelenecek. Öte yandan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sapyener gözaltına alındı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, fon krizi soruşturmasında hiçbir taviz ve istisnanın söz konusu olamayacağını belirtti. Ortada bir iddia varsa araştırılacak, tüm usulsüzlükler ortaya çıkarılacak ve yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecek dedi. Ömer Çelik, Türkiye ekonomisine yönelik bir risk olmadığını da vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin sanayi üretim kapasitesindeki artışa dikkat çekti. Pek çok kalemde Türkiye'nin üretimde Avrupa birincisi olduğunu belirtti. İnsansız hava aracı üretiminde ise dünya lideri olduğunun altını çizdi. Bakan Kacır, "Daha yeni başlıyoruz. Türkiye yüzyılında daha büyük başarılara imza atacağız." dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Prevese Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü dolayısıyla ard arda mesaj paylaştı. Bakan Bayraktar, ecdadımızın Prevese'de yazdığı destanı kurduğumuz dev enerji filosuyla taçlandırıyoruz dedi. Bakan Bolat ise Türkiye'nin güçlü denizcilik kapasitesine dikkat çekti. Prevese Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümünde Türk donanmasına ait 15 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Vatandaşlar donanmanın geçişini bando eşliğinde izledi. Geçiş sırasında Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesi de

selamlandı. Türkiye savunma sanayi ihracatında dünyanın ilk 10 ülkesi arasındaki yerini güçlendirdi. 4 milyar 230 milyon dolarlık ihracatla dünyada 8. sıraya yükseldi. Türkiye, Çin ve İsrail

bünyesinde gerçekleştirilen Milli Yapay Zeka Platformu Evren kullanıma açıldı. Evren'le veriler Türkiye'de muhafaza edilebiliyor. Böylece hassas bilgilerin yurt dışına aktarılmasının önüne geçiliyor. E-Devlet üzerinden erişilen platform, savunma sanayi firmalarının yanı sıra akademisyenlere ve öğrencilere de hitap edecek. Washington-Tahran hattında diplomasi trafiği güvensizlik ortamında devam ediyor. İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için ABD'ye 7 günlük bir ateşkes planı sundu. ABD Başkanı Trump ise teklifi reddettiğini açıkladı. Yemen'de hükümet güçleri ve İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Yemen ordusu Husilerden onlarca kişiyi öldürdü. 10 Yemen askeri de çatışmalarda hayatını kaybetti. Husilerle gerilimin sürdüğü Suudi Arabistan'da yüz yüze eğitime ara verildi. Haberleri dinlediniz.

söyleme. Yüzüme bakma sakın. Sesini duyan olur. Sana göz koyan olur. Düşmanımdır seni kim bulursa cana yakın. Anam.

gözünü açık kucakla. Bir daha kapanmadan kara toprakla dolsun. Kan tükürsün adını candan anan dudaklar. Sana benim gözümle bakan gözler.

Yakma.

bütün adını. Candan anan dudaklar, sana benim gözümle bakan gözler kör olsun.

gözler kör olsun, bakan gözler kör olsun.

kemancı bu akşam sana. Muhtacım kemancı

Sayın dinleyiciler, İzmir Radyosu'nun hazırladığı Mahmut Bilgi yönetimindeki Muhayyer faslını dinleyeceksiniz. Ara taksimini kemanla Selçuk Gönüldaş yapacak.

0: Mahmut Bekir'in yönettiği Muhayyer Faslı sona erdi. Ara Taksim'ini kemanla Selçuk Gönüldaş'tan dinlediniz.
1: TRT Name.
2: Saat 18.
1: Haberler.
2: İyi akşamlar sayın dinleyiciler, ben Mustafa Yalın, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya Turizm Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bu yılın ilk 6 ayında 25 milyar 746 milyon dolar gelir elde edildiğini vurguladı. Erdoğan 2026 sonunda turizm gelirinin 65 milyar dolar seviyesine ulaşacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın anım günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Karabağ ve ülkenin işgal altındaki topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şehitleri yad etti. Cumhurbaşkanı, Karabağ Azerbaycan toprağıdır, sonsuza kadar da öyle kalacaktır ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu haftası kapsamında New York'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yoğun bir diplomasi trafiği yürütüldüğünü belirtti. Bakan Fidan, hafta boyunca sürdürülen çalışmaların Türk diplomasisinin farklı coğrafyalara uzanan etkinliğini ve geniş gündemde inisiyatif alma kabiliyetini yansıttığına dikkat çekti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, katil Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsündeki konuşmasına tepki gösterdi. Sanık kürsüsünde olması gereken birinin Birleşmiş Milletler kürsüsünde katliam propagandası yapması, Birleşmiş Milletler'in de dünyanın da trajedisidir dedi. Ömer Çelik, İstanbul'da AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı'nın Türkiye Yüzyılı Buluşmaları etkinliğinde konuştu. Çelik, Birleşmiş Milletler'de Türkiye rüzgarı estiğini vurguladı. AK Parti sözcüsü Çelik, fon krizi soruşturması ile ilgili de konuştu. Yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek dedi. Çelik, konunun Türk ekonomisine ve finansal sistemimize yönelik bir risk oluşturmadığının da altını çizdi.

Adalet Bakanı Akın Gürdek, suçun ve suç örgütlerinin her türüne nefes aldırmamaya yeminliyiz dedi. Bakan Gürlek, AK Parti İstanbul Sultanbeyli ilçe başkanlığında teşkilat mensuplarına seslendi. Toplumu ayrıştırmaya çalışanlara yönelik operasyonların devam edeceğini belirtti. Bakan Gürlek, yürütülen fon soruşturmasına da değindi. Sürecin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne kadar kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 aydaki hareketlilik yakından incelenecek. Öte yandan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı. Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturmada Erdem'le ilgili 5 milyon dolarlık iş takibi iddiası yer aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 25 yılda güçlü Türkiye'nin inşası adına büyük engellerin aşıldığını söyledi. Küresel adaletin tüm insanlık için tecelli ettiği günleri görebilmemiz için daha çok çalışmamız bir zorunluluktur dedi. Bakan Işıkhan, tam bağımsızlık hedefinde kararlılıkla çalışmaya devam edileceğinin altını çizdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin sanayi üretim kapasitesindeki artışına dikkat çekti. Pek çok kalemde Türkiye'nin üretimde Avrupa birincisi olduğunu belirtti. İnsansız hava aracı üretiminde ise dünya lideri olduğunun altını çizdi. Bakan Kacır, daha yeni başlıyoruz. Türkiye yüzyılında daha büyük başarılara imza atacağız dedi. Sıfır Atık Hareketi 9 yaşında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Hareketi'nin 9. yılını kutladı. Emine Erdoğan, 2017'de

ve başlayan sıfır atık yolculuğunun sınırları aşarak güçlü bir çevre seferberliğine dönüştüğünün altını çizdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya paylaşımında 9 yıl önce atılan adım bugün dünyaya yön veriyor ifadesini kullandı. Sıfır atık anlayışının COP31 ile küresel iklim mücadelesine taşınacağını belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sıfır atık hareketinin güçlü bir çevre vizyonuna dönüştüğüne vurgu yaptı. Gazze'de İsrail'in soykırımı sözde ateşkesin gölgesinde sürüyor. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana Gazze'de katledilen Filistinlilerin sayısı 1417'ye yükseldi. İsrail zulmü Batı Şeria'da da devam ediyor. Katil İsrail unsurları yıkım, baskın ve işgali genişletmeye devam ediyor. İran Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait bir sualtı cihazını ele geçirdi. İran ordusunun Hürmüz'den geçmeye çalışan 19 gemiye de müdahale ettiği açıklandı. İngiltere'deki ABD askeri üssü Fairford çevresinde 85 ev patlayıcı şüphesiyle tahliye edildi. Polis 5 kişinin gözaltına alındığı ve bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıkladı. Amerikan üssünün İran'a yönelik saldırılar

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Name Müzik stüdyosunda hazırlayıp sunduğumuz Akustik Name programımızda radyolarınızda huzurlarınızdayız. Ben Alparslan, yaklaşık bir saat boyunca hazırlamış olduğum repertuarı sizler için icra edeceğim. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, tonmasterimiz Alican Vatanperver ve ayrıca bugün Akustik Name programını paylaştığım kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım: kemanda Görkem Güder, kanunda Devrim Ekiz, utta Oytun Uçar, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk Sarp ve ritim sazda Muhammed İzgi. Programımıza nihayet makamda bestesi Selahattin İnal'a ait olan bir eserle başladık. Ahım hicranımı sakladım, gizli tuttum dedik efendim. İkinci eserimiz yine Nihavend makamında, bestesi ve güftesi Şekip Ayhan Özışık'a ait. Yine hazan mevsimi geldi.

çekecek. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Sıradaki eserimiz yine Nihavet makamında devam ediyor. Bestesi Avni Anıl'a ait olan bir eser. Biraz kül, biraz duman, o benim işte.

Hepsi birbirinden değerli saz sanatçısı üstadlarımın ellerine sağlık, sonsuz teşekkürler. Harikasınız. Sıradaki eserimiz Nihavend makamında bir tango efendim. Güftesi Nuriye Eracar'a, bestesi Necip Gülses'e ait. Bir güneş doğuyor karanlıklardan. İnanması çok zor. Sahi sen misin?

Harikasınız arkadaşlar. Ellerinize sağlık. Efendim sıradaki eserimiz yine Nihavend makamında. Bestesi ve güftesi Zeki Müren'e ait. Bülbül aşıkmış güle. Gül naz eder bülbüle. Gel bana nazlı gülüm. Çektirme artık çile.

Efendim, Nihavend makamındaki son eserimize geldi sıra. Bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait olan hareketli bir eser. Ellerim böyle boş, boş mu kalacaktı? Gözümde hep böyle yaş, yaş mı olacaktı?

mahşerde buluşuruz. Üzülme sen meleğim, gün olur kavuşuruz. Ecel ayırsa bile mahşerde buluşuruz.

çıkacaktı. Aramızda sıra dağlar, dağlar mı olacaktı? Aramızda sıra dağlar, dağlar mı olacaktı?

Evet efendim. Bestesi Avni Anıl'a, güftesi Sedat Ergin Tuğ'ya ait olan bu Hicaz eseri okumadan önce bize şahane bir taksim sunan Görkem kardeşimize teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenler, şu an dinlemekte olduğunuz akustik name programımızın tekrar yayınını bu gece 12'de ve ayrıca pazar günü saat 18.05'te yine TRT Name frekansımızdan dinleyebilirsiniz. Programımız yine Hicaz makamında bir eserle devam edecek. Bestesi Teoman Alpa'ya, güftesi Nihat Aşar'a ait. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım?

Efendim sırada yine Hicaz makamında çok sevilen bir Suat Sayın bestesi var. Sevemez kimse seni, benim sevdiğim kadar.

sevgili dinleyicilerimiz. Türk Sanat Müziği'nin seçkin eserleriyle hazırladığımız bir akustik name programımızın daha sonuna geldik. Programımız boyunca ben Alp Arslan sizlerleydim. Ve ayrıca bugün benimle olan kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım kemanda Görkem Güder, kanunda Devrim Ekiz, utta Uytun Uçar, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk Ersarp ve ritim sazda Muhammed İzgi'ydi. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, sesimizi size ulaştıran tonmasterimiz Alican Vatanperver idi. Akustik name programımızın siz değerli dinleyicilerimize huzur ve dinginlik verdiğini umut ediyoruz. Ve son olarak Muhabbet Bağına Girdim Bu Gece şarkısıyla veda ediyoruz. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, müzikle kalın.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, TRT Ankara Radyosu'nda TRT Name'de Akşamın Sesi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Soner Abacı, hepinizi sevgiyle selamlıyoruz.

Programımıza hareketli güzel bir eserle başladık. Hasan Esen imzasını taşıyan Hicaz makamında Aldı Aklımı Baştan, diğer adıyla Nar Tanesi. Bu akşam yine sizler için muhteşem eserler hazırladık sevgili dinleyiciler. Kahvelerinizi, çaylarınızı yudumlarken bir yandan bizi dinlersiniz. Bir yandan da kimi zaman maziye dalar, duygularınızı coşturursunuz. Güzel bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRTname Akşamın Sesi, iletilerinizi

Yapımında yine aşk dolu bir eser var. Aklımı aldı bir nazlı güzel. Bu da çok güzel bir eser. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. Samsun Yakakent Kozköy'den Nusret Tiryaki hepimizi selamlamış. Sıradaki eseri 100. Yıl Üniversitesi öğretim üyesi ekonomist Profesör Doktor Haluk Yergin ve eşi Ayşegül Yergin'le koro resim ritim arkadaşları için istemiş. Denizli Tavas'tan Musa Özçelik sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı her zaman dedesini ziyarete gelen torunum İadi'yi ziyarete geldik. Sıradaki şarkıyı Beliz Bebek ve ailesi için rica ediyorum demiş. Beliz Bebek

Gezmelere de gidiyor bakıyorum maşallah. Güzel bir şarkı armağan edeceğim. Ayhan Aşkın Mersin Mezitli'den bizlere sevgilerini göndermiş. Güzel programda sizlerle olabilmek için hafta sonlarını sabırsızlıkla bekliyoruz demiş. Bolu'dan Ankara'ya kucak dolusu sevgi, selam, saygılarımızı iletiyoruz demiş. Sıradaki eseri Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Yeni Gönülden Sesler Korosu, Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özel Gündüz, tüm koro arkadaşları, ekibimiz, name dostlarımız, Çay Cuma'da bulunan kıymetli arkadaşı Saffet Bilir ve Mersin'deki arkadaşı Külten Duran için istemiş. Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli, sıradaki eseri Antalya'da tatilde olan Vedat Eylik, eşi Leyla, Metin ve Yurdanur Arslan için istemiş. Ankara'dan Muharrem Yorulmaz, güzel bir pazar akşamı diliyor sıradaki eseri ekibimize ve tüm dostlara armağan ediyor. Bursa'dan Zeynullah Vatansever kucak dolusu selamlarını göndermiş sıradaki eseri tüm TRTname dinleyicilerine ve ekibimize armağan ediyor. Aytenay Fermosmos Zonguldak Çay Cuma'dan bizleri selamlamış. Sıradaki şarkıyı Mosmoslara ve bizlere armağan ediyor. Ankara'dan Hamiyet Karaca da bizlerle birlikte sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri TRTname dinleyicilerine ve ekibimize armağan ediyor. Mutlu akşamlar dilemiş. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal sıradaki eseri ekibimize, yeğenleri Yücel Nilüfer

Tatlı mı tatlı, güzel bir şarkı dinledik. Mediha Şensancakoğlu'dan aşk dolu bir eserde sevgili dinleyiciler. Sırada güftesi Cemal Bora'ya, bestesi Yılmaz Yüksel'e ait Rast makamında yine çok güzel bir eserimiz var. Kimlere armağan edeceğiz? Ankara Yeni Mahalle'den İhsan Demircioğlu herkese iyi akşamlar dilerim demiş, ekibimizi selamlamış. Aydın Efeler'den Adnan Önem iyi yayınlarınız olsun Dilek Hanım demiş, teşekkürler. Kırşehir'den Hacı İsmet Özdemir emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum selamlar demiş. Antalya'dan Ayşe Kaymaz sevgilerini göndermiş, zevkle dinliyorum demiş. Sıradaki eseri ailesine, TRTname dostlarına, Antalya TSM korosuna, koro şefleri Ömer Altunbaş, eşi Emine Hanım, İsmail Baha Sürelsan konservatuvar hocalarına armağan ediyor. Bayram Gökçen Seydi Kemer'den bizleri selamlamış, evlerimize hoş geldiniz demiş. Sıradaki eseri eşi Arife Hanım, ablası Teslime Tacar, eniştesi Osman Bey, kıymetli torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor. Konya'dan Hatice Tuncer de bizlerle birlikte sağlıklı, huzurlu, güzel bir pazar akşamı diliyor. Tüm eserleri canlarıma armağan

ediyorum demiş. Kütahya Tavşanlı'dan Meliha Nilüfer Keskin de bizleri dinliyor. Şarkıları bize, ailesine, arkadaşlarına ve TRTname dinleyenlere armağan ediyor. Coşkun Bakan, Burdur'dan Antalya istikametine yolculuk başladı. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Biz de size iyi yolculuklar diliyoruz. Bakalım. Hatay Antakya'dan Abbus Bakır, en güzel pazar akşamı bizlere sunacağınız sizin o güzel sesinizde en güzel nameleri dinlemek için radyolarımızın başında bekliyoruz demiş. Teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı eşi Gülşen Hanım, çocukları Onur Bakır, Emre Bakır ekibimize ve misafiri olan Kazım Yaman'a armağan ediyor. Uşak Eşme'den Şahap Ünal, torunu Ares için bir şarkı istemiş bizden. Celal Abacı sizler için seslendiriyor. Çok güzel bir eser. Öyle güzel ki gözlerin bakmasını bir bilsen.

Saatlerimiz 19.15'i gösteriyor. Akşamın Sesi Ankara Radyosu'nda tüm hızıyla devam ediyor. Sırada yine dillerden düşmeyen bir eserimiz var. Sizlerden bizlere sevgi dolu, övgü dolu iletilerde ulaşmaya devam ediyor. Çamlıca'dan Rıfat ve Gülçin, Ulupınar yurdumun her köşesine selam olsun demiş. Gün batarken bir yaprak düşerken, bir keman taksimi, bir şarkı şiirname, mutfaktan gelen yemek kokusuna karışırken mutlu, huzurlu, sağlıklı kalın demiş. İnşallah, amin diyoruz. Teşekkürler. Karabük'ten Hürmet Özdemir selamlarını göndermiş, iyi yayınlar diliyor. İstanbul Maltepe'den Feryal Zeki Ceylan selamlarını gönderiyor. Feryal öğretmenimize biz de selamlarımızı gönderiyoruz. Bugün Türkiye'deki ilk müzik okulu Darül Elhan'ın kuruluş yıl dönümü ve sıradaki eseri Türk müziğinde iz bırakanlara ve günümüzde geleceğin müzisyenlerine armağan ediyorum demiş. Bolvadin'den İbrahim Özdemir Haşhaş Çiçeği Kokulu selamlarını, sevgilerini gönderdi. Yine hafta sonunun en güzel, en cıvıl cıvıl programı Akşamın Sesinde, sanat müziğimizin doyumsuz namelerini güzel sesli sunucumuz Dilek Hanım'ın sunumuyla dinlemek için radyolarımızın başında bekliyoruz diyerek sıradaki şarkıyı kendisine, Sarı Çiçeğimiz Dilek Hanım'a, Seniha Cengizhan, Hatice Okur, Meral Özsan ve Akşamın Sesi dinleyenlerine armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ankara'dan Kadriye Cangir de bizlerle birlikte, iyi yayınlar Dilek Hanımcığım, programında benim için seçeceğin şarkıyı sana, ekibine ve tüm sevdiklerime, TRTname dinleyenlerine armağan ediyorum demiş. Teşekkürler. Yine Ankara'dan Polatlı'dan Mehmet Altan iyi akşamlar diliyor, hepimizi selamlamış. Trabzon Arsin'den Sinan Öksüzoğlu selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri sevgili arkadaşları Abdurrahman Beşir ve Hasan Kozoğlu'na armağan ediyor. Adana'dan Yasemin Yiğit iyi akşamlar dilemiş. Sıradaki şarkıyı torunlarına armağan ediyor. Tekirdağ Muratlı'dan Necmettin Uca iyi akşamlar diliyor. Dışarıda çisil çisil yağmur var, bereket yağıyor.

Selamlar yolluyorum güzel dostlara demiş. Sıradaki eseri akşamın sesini dinleyen tüm dinleyenlere armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Güzel bir şarkı gelecek şimdi sizler için. Güftesi Dilaver Cebeci'ye, bestesi Zekai Tunca'ya ait Nihavend makamında, benim de sevdiğim harika bir eser, Zekai Tunca seslendiriyor. Yüreğime kör düğümler atılmış, çözemedim, çözülmüyor sultanım.

Harika şarkının ardından yine harika bir eser geliyor. Hüner Coşkuner'in ölümsüz sesinden dinleyeceğiz sevgili dinleyiciler. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. Antakya'dan Mehmet Andız herkese iyi akşamlar diliyor. Hafta sonunun en güzel programını dinlemeye hoş geldiniz diyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri Mehmet Uluyurt, Salih Kurt, Zafer Özkara, Güler Sunar Kara.

Doğan, Nevin Keklik, Nurten Şenmerdan, Selda Karayiğit bana ekibimize armağan ediyor. Çok teşekkürler. Bartın'dan Musa Aytu güzel bir akşam diliyor. Sıradaki şarkıyı TRTname dostlarına, ekibimize bana armağan ediyor. Teşekkürler. Kütahya Emet Yenice köyünden Ömer Çetiner de şu anda bizi dinliyor. Hepimizi selamlamış. İyi yayınlar diliyor. Leblebi Diyarı Tavşanlı'dan Ahmet Dereli selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı Tavşanlı halkına armağan ediyor. Edirne Uzun Köprü'den Mithat Kaykı sevgiler olsun, her şey gönlünüzce olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki eseri TRTname dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Mithat Bey. Teşekkürler. Ankara'dan Tamer Alper, haftanın en güzel akşamının sesinde sıradaki eseri ekibe, tüm name dostlarına ve değerli sunucumuz Dilek Hanım'a armağan ediyorum demiş. Çok teşekkürler. Kocaeli Gölcük'ten Ecvet Kurt, iyi yayınlar diliyor. Tüm eserleri name dostlarına armağan ediyor. Manisa'dan Salih Kurt sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ailesine, torunlarına, name dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Fatma Ateşok Çanakkale'den bizlere kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize ve name dostlarına armağan ediyor. Fatma Hanım'a her zamanki gibi kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Berker Öztürk, UNESCO Müzik Şehri Kırşehir'den selamlar. Mümkünse bir eseri şu dakikalarda Muazzez Abacı Anma Konseri çalışması yapan Şef Profesör Doktor Kubilay Kolukırık yönetimindeki Kırşehir Akademik Musiki Topluluğu kamu üyelerine armağan etmek istiyorum. Saygılarımla Doktor Berker Öztürk demiş. Şu anda bizi dinliyorlar. Selamlarımızı gönderiyoruz. Başarılar diliyoruz size de ve harika bir eser armağan ediyoruz sizlere sevgili dinleyiciler. Suat Say'ın imzasını taşıyan Muhayyer Kürdi makamında. Daha benden ayrılmadan başka sevgili buldun. Hep birlikte dinliyoruz.

Hüner Coşkuner'in ölümsüz sesinden dinledik. Zalimin zulmü varsa sevenin Allah'ı var. Saatlerimiz 19.28'i gösteriyor. Akşamın sesi. Sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz sesinden dinleyeceğimiz aşk dolu bir eserle devam ediyor. Sizlerden sevgi dolu iletiler de bizlere ulaşmaya devam ediyor. İstanbul 4 Levent'ten Sıdıka Tavukçu, Sarı Papatyam hoş geldin demiş. Bir tanem seni dinlemek çok güzel demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri Suna Koçak, Seven Kurtboğan Savtekin, dün nişanı olan Aziz Selim'e, gelinleri İlayda, kızı Özlem ve değerli name dostlarına armağan ediyor. Uşak'tan Meral Özhan kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri kendisine, eşi Erol Bey'e, Sarı Orkidem diyerek bana çok teşekkür ediyorum. Nesrin Ilıcak, Hüseyin Yüksel, Salih Kurt, İbrahim Özdemir, Feyzi Akşen, Yamaç Şahin Bostancı, Mehmet Andız ve tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor. Taşın aş olduğu asil şehir Bucak'tan Ali Yöntem de bizlerle birlikte akşamın papatyasına selamlar sevgiler demiş. Çok teşekkür ediyorum. Şansına çıkan şarkıyı Hüseyin Yüksel, Selahattin Erzi, bana Rezzan Çatalbaş, Zafer Özkarı, Hatice Okur, Murat Odabaşı'na armağan ediyor. Ankara Altındağ'dan Hüseyin Yüksel sevgilerini göndermiş. Tüm eserler ekibimize ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Hüseyin Bey, teşekkür ederiz. Samsun'dan Seniha Cengizhan da bizlerle birlikte iyi yayınlar diliyor. En güzel eserlerin çalındığı muhteşem program Akşamın Sesinde. Sıradaki eseri eşim Mehmet Bey, oğullarım Aykut, Gürhan, gelinim Derya, biricik torunum Derin, Atakum TSM korosundaki arkadaşlarım, name dostlarım, değerli yayın ekibi, kıymetli sunucumuz, manevi kız kardeşim Dilek Hanım'a armağan ediyorum demiş. Teşekkürler. Manisa Turgutlu'dan Ali Bağcı sevgilerini göndermiş. Tüm eserleri TRT Name dostlarına armağan ediyor. Ankara Yeni Mahalle'den Meral Menekşe Özdar'da güzel bir yayın diliyor. Sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri kızı Görkem, oğlu Mustafa Güçlü, kıymetli torunu Aras Bulut'a armağan ediyor. Mersin'den Gülten Duran da bizlerle birlikte gönül dolusu sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize armağan ediyor. Teşekkürler. Ordu'dan Leyla Çabuk selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. İzmir Bornova'dan Uğur Günaydın, gönlünüze sağlık diyerek sıradaki eseri Ankara'dan koro arkadaşı Hasan Tahsin Karakaya'ya armağan ediyor. Eskişehir'den İbrahim Kaçar iyi akşamlar dilemiş, selamlarını göndermiş. Burdur Esenevler'den Zeki Gün sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize, ailesine, TRT Name dostlarına, herkese armağan ediyor. İyi ki bizimlesiniz demiş. Çok teşekkür ediyorum. İzmir'den Yelda Toprak da şu anda bizi dinliyor, iyi yayınlar diliyor. Bu akşamki yayınınızda benim için anlamlı, en özel olan bugüne, güzel sesinizle eşlik edip heyecanıma ortak olacağınız için çok teşekkür ediyorum demiş. Ben de Yelda Toprak'a hoş geldiniz diyorum. Bugün benim sevdiğim kişi Hasan Ali Cengiz'in doğum günü. Sıradaki şarkıyı çok sevdiğim Hasan Ali Cengiz'e armağan ediyorum. Birlikte nice anılar biriktirip her yaşımızı sağlıkla birlikte görmeyi diliyorum demiş. Biz de Hasan Ali Cengiz Bey'in doğum gününü kutluyoruz. Sağlıklı, mutlu, nice, güzel, uzun yıllar diliyoruz. Sevdikleriyle birlikte ve aşk dolu bir şarkı armağan ediyoruz. Ve İzmir Tire'den Hüseyin Güden sevgilerini göndermiş hepimize. Sıradaki şarkıyı eşi Muazzez Hanım'a, Sadık Bey'e, Japonya'dan Yamaç Şahin Bostancı'ya ve tüm radyo dostlarına armağan ediyor. Güfte Sadık Atay, Beste Metin Everes, Makam Tahir. Sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz sesinden dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz. Sen benim özlediğim, yıllarca beklediğim, gel artık gel dediğim biricik sevgilimsin. Bu eser şu anda bizi dinleyen ancak yazamayan tüm sessiz dinleyicilerimize de armağan olsun.

Muhteşem bir eser dinledik. Zeki Müren'in sesinden "Sen Benim Özlediğim, Yıllarca Beklediğim, Gel Artık Gel" dediğim biricik sevgilimsin. Sırada harika bir hüzzam eserimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Bakalım kimlere armağan edeceğiz? Köroğlu'nun diyarı Bolu'dan Bedrettin Karaman, selamlar. Akşamın sesi dinleyicilerine armağan olması için bir hüzzam eser beklentimiz var demiş. Çok da güzel bir eser gelecek sizler için. Balıkesir'den Müjgan adı güzel yerce akşamın sesi keyifle dinliyorum. Şansıma ne çıkacak diye bekliyorum. Sevgilerim sizlere demiş. Teşekkür ediyorum. Harika bir eser çıkacak şansınıza. Kayseri Karakimse Mahallesi'nden Osman Soygü'den iyi akşamlar dilemiş. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Seven Kurtboğan Savtekin İzmir'den bizlere sevgilerini, selamlarını göndermiş. Bugün torunum Yelda'yı çok seven, ona değer veren Hasan Ali Cengiz'in doğum gününü en içten dileklerimle kutluyorum demiş. Ayrıca önümüzdeki hafta Selçuk Gönüldaş, Güldehen Marmara Hanım'ın koro çalışmaları başlıyor. Kendilerine bir şarkı armağan edeceğim diyor. Güldehen Marmara'nın bugün doğum günümü bilmiyorum ama Güldehen Marmara'ya bir şarkı armağan edeceksiniz. Güldehen Marmara'dan da bir şarkı gelecek. Bana lütfen yazın. Ne için istediğinizi Seven Hanımcığım. Demet Savtekin selamlarını göndermiş bizlere İzmir'den. Hasan Ali Cengiz'in doğum gününü kutlamış. İyi ki tanımışız seni diyor. Ona bir şarkı armağan etmek istemiş. Amasya'dan Abdullah Ertürk hayırlı akşamlar diliyor. Sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Trabzon'dan

Ali Aydoğdu, değerli dinleyicileri selamlıyorum demiş. Aladağ Eyner Köyü'nden Mustafa Çatlakkaya, hayırlı işler kolay gelsin TRTname dostlarına selam olsun demiş. Lüleburgaz Ceylan Köy'den Macit Zinet Baş da bizlerle birlikte iyi yayınlar dilemiş. İsmet Köklü Kayseri'den sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri bize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Ve Tekirdağ Körfez Limanı'ndan Muharrem Yalçın güzel bir sonbahar akşamından sevgilerini göndermiş. Sizi dinlemek sefa benim için. Harika eserlerle kulaklarıma, kalbime doluyorsunuz. İyi ki varsınız muhteşem ekip. Teşekkür ediyorum. Cana cansınız demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Sıradaki eseri ekibimize ve TRTname dostlarına armağan ediyor. Bir de şiir yazmış Muharrem Bey. Kısa bir dörtlük okumak istiyorum. Seni neden sevdi bu kalbim? Senin gelişinden, duygu yüklü siyah gözlerinden hasret doluyorsun, gönüllerde, dillerde dolaşıyorsun. Sevgimiz hiç bitmesin, akşam olunca senin hayallerinle gecenin yıldızları altında hayallere dalarım. Sen varsın, iyi ki sen varsın diye devam eden çok güzel bir şiir yazmış. Çok teşekkür ediyorum. Ve harika bir eser gelecek sizler için. Saadettin Kaynak imzasını taşıyan Hüzzam makamında Serap Mutlu Akbulut sizler için seslendiriyor. Aşkın beni durmaz yakar.

Saatlerimiz 19.42 gösteriyor. Akşamın Sesi yine çok sevilen bir eserle devam ediyor. Öncelikle kimlere armağan edeceğiz? Özdere'den Jale Özen, iyi akşamlar. Yine keyifle dinlemeye hazırız. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. İzmit'ten Gülten Çetin Aydeniz, akşamın sesi bizim sesimiz demiş. Sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri Name dostlarına, eşi Mustafa Aydeniz, İzmit sevdalısı Yamaç Şahin Bostancı'ya, kardeşi Ekrem Çetin'e ve bana armağan ediyor. Çok teşekkürler. Bodrum'dan Reyhan Baş sevgilerini göndermiş. Güzel programda sıradaki eseri sizi dinleyen tüm dostlarıma, arkadaşlarıma armağan etmek istiyorum demiş. Sakarya Camili'den Zafer Özkara selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri Şükrü Özdamar, Ümit Kaya Çelebi, Feyzi Akşen, Semir Kelle, Fatma Açan, Murat Sıcak, Mustafa Aylı Aydemir, Hasene Demir Şahin ve ekibimize armağan ediyor. Teşekkürler. İzmir Bergama Gökçe Yurt'tan güzel ülkeme iyi akşamlar demiş Enis Türk. Sıradaki eseri eşi Ayşen Hanım, oğlu Özgür, kızı Özgü, torunları Enis, Ela, Uzay'a, Name dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Teşekkürler. Adana Çukurova'dan Neslihan Yakar sevgilerini göndermiş. Akşamın sesi muhteşem sunumuyla evlerimizin sarı gülü, hoş geldin demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ömrün uzun, sağlığın daim olsun demiş. Amin diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri kıymetli eşi Muhammed Bey'e, oğlu Mustafa, kızları Şadiye, Zeynep, Nurefşan, Elif, torunları Arya, Kaan, bana, ekibimize ve TRT Name dinleyicilerine armağan ediyor. Kasım Kara, emeğine yüreğine sağlık, çok güzel, saygılar, selamlar değerli hocam, sanata kazandırdığınız tüm güzelliklerden dolayı sonsuz teşekkürler demiş. Kasım Kara nereden yazmış bilmiyorum ama yeni dinleyicimiz, güzel düşünceniz için çok teşekkür ediyorum, programımıza hoş geldiniz diyorum Kasım Kara'ya. Bingöl'den Mehmet Böçkün sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri sevdiklerine ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Berlin'den Suna Koçak, Suna teyzemiz de bizlerle birlikte hepimizi selamlamış, sevgilerini göndermiş. Sayfamıza kalpler göndermiş, teşekkürler. Köksal Kılıç hayırlı akşamlar dilemiş. Nereden yazmış bilemiyorum ama Köksal Kılıç'a da programımıza hoş geldiniz diyoruz, teşekkür ediyorum. Bakalım dinleyicilerimizden, İzmir Ödemiş'ten Ayhan Candaş da sevgilerini göndermiş. Güzel bir akşam diliyor, sıradaki eseri tüm TRT Name dinleyicilerine armağan ediyor. Selahattin İnal imzasını taşıyan Nihavend makamında muhteşem bir eser Mustafa Sağ Yaşar sizler için seslendiriyor. Ahımı hicranımı sakladım, gizli tuttum.

Sen hep beni mazideki halimle tanırsın. Güfte Hikmet Şinasi Önol, beste Selahattin İnal, makam Hicaz. Bu harika eseri sanatçımız Nilgün Abışka seslendirdi sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 19.54'ü gösteriyor. Akşamın Sesi Ankara Radyosu'nda canlı olarak devam ediyor. Bize ulaştığınız

Paylaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRT Nami Akşamın Sesi, harika eserlerden bir tanesini kendinize, sevdiklerinize armağan edebilirsiniz. Sırada yine aşk dolu bir eser var. Güftesi Rahmi Duman'a, bestesi Şerif İçli'ye ait Karcağar makamında. Bakalım kimlere armağan edeceğiz? Edirne'den Selda Karayiğit, mutlu akşamlar diliyorum, gönül dolusu sevgiler demiş, teşekkür ediyoruz. Hatay Dört Yol'dan İbrahim Yıldırım, selamlar, saygılar demiş. Özdilek Çelik, merhabalar, ben Kastamonu Tosya ilçesinden iyi akşamlar diliyorum. Tüm eserleri Serhat Tülay'a, Nesrin'e, Suat Bey'e ve tüm name dostlarımıza armağan ediyorum. İyi ki varsınız demiş, çok da güzel bir şarkı armağan etmiş olacaksınız. Ayşe Sadıç, iyi akşamlar dileriz. Güyer Sadıç Sarar Okulu 53 mezunu arkadaşlarıma, ekibinize selamlar, sevgiler, teşekkürler demiş. Ayşe Sadıç bizden Güyer ailesinden bir şarkı istiyorum demişti ama Metin Güyer'den ve Müzeher Güyer'den mi istediğini bilemiyorum. Bana bir mesaj gönderirseniz anlarım. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Ankara Çubuk'tan Yaşar Köksal, bahçede güzel şarkılar eşliğinde çayımı içiyorum, ekibe teşekkür ediyorum demiş. Biz teşekkür ederiz. Beykoz İstanbul'dan Azize Akın, iyi akşamlar Dilek Hanım. Hafta sonlarımızın vazgeçilmez programı için radyolarımızın başında olmak çok güzel demiş. Azize Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Sizin seçtiğiniz bir şarkıyı programınızın İzmirli en büyük hayranı sevgili Seven Kurtboğan Savtekin'e, kızı Demet Savtekin'e, torunu Yelda Toprağa ve Yelda'cımıza da çok selam söylüyoruz demiş. Hasan Ali Cengiz'in doğum gününü kutluyoruz demiş. Güzel bir şarkı gelecek sizler için. Ve Adana'dan Selahattin Erzi'den de güzel mesaj geldi. Zevkle beğenerek, isteyerek, huzur duyarak dinlediğimiz akşamın sesine, programa büyük bir emek harcayarak hazırlayan, güzel Türkçesiyle renk güzellik katan, biz dinleyicilerin sevgisini, saygısını kazanan sunucumuz Dilek Hanım'a, teknik yönetmenimiz Soner Abacı'ya sevgiler, selamlar demiş. Bizden de size sevgiler, selamlar. Sıradaki eseri eşi Yıldız Hanım'a ve ekibimize armağan ediyor. Teşekkür ederiz. Asuman Aslım sizler için seslendiriyor. Mest oldu gönül gözlerini gördüğüm akşam.

Sırada Uşak makamında çok güzel bir eserimiz var, sevgi dolu bir eser. Yağmurlu bir Ordu Fatsa Küp Düşen köyünden selamlarını göndermiş Mustafa Ayla Aydemir. Sıradaki eseri Seniha Cengizhan, Zafer Özkara, Gülten Duran, Suna Koçak, İmran Ertuğ, Gülten İbiş İmamoğlu'na, ekibimize ve Akşamın Sesi dinleyenlerine armağan ediyor. Kuşadası'ndan Servet Şahin sevgilerini göndermiş, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Manisa Ortaköy Yunus Park'tan Mehmet Uluyurt selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri İzmir Çiğli'den Engin Tarhan'a, Hatay'dan Mehmet Andız, Ankara'dan Hüseyin Yüksel, Manisa'dan Salih Kurta ve tüm TRTname dinleyicilerine armağan ediyor. Rize'den Selma Temizkan sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize, ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına, kara, hava, deniz askerlerimize, gazilerimize, polislerimize, doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza, hastalarımıza, üreticilerimize ve tüm dinleyenlere armağan ediyor. Bodrum Gündoğan'dan Semiha Kılıç Yılmaz da bizlerle birlikte. Evde boya işi yaparken TRTname ile objeler daha bir güzel boyanıyor. Hemen atmayalım, dönüştürelim. Eskiler daha değerli. Sıradaki eser hepimizin olsun. Haftaya görüşmek üzere kelebeğim. Seni çok seviyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum Semiha Hanım'a bu güzel sözlerinden dolayı. Uşak'tan Erol Özsan da bizlerle birlikte, Meral Hanım'la birlikte bizi dinliyorlar. Erol Bey de en sonunda mesaj yazdırmaya başladık. Buradan sevgilerimi gönderiyorum. Sessiz dinleyici olmak yok Erol Bey. Bundan sonra sizi de aramızda görmeyi istiyoruz. İyi yayınlar diliyor bize. Hafta sonu akşamlarımızı renklendiren güzel programınız nedeniyle sizi tebrik ediyorum. Bu akşam sıra

Buradaki eseri eşi Meral Hanım'a, kendime, size, ekibinize, İbrahim Özdemir, Yamaç Şahin Bostancı, Musa Özçelik, Feyzi Akşen ve tüm TRTname dostlarına armağan ediyorum demiş. Sevgilerini göndermiş bize. Güfte Ayten Baykal, Beste Bilge Özgen, Makam Uşak, Yaşar Özel'in sesinden dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz. Arıyı çiçekte, dalda sevelim, çiçeği petekte, balda sevelim.

bakarsan dünyaya gönül gözün, görürsün her şeyi gerçek yüzüyle. Kovanda bal olur çiçek özüyle, ardalda çiçek bal.

Akşamın sesi muhteşem bir hüzzam eserle devam ediyor. Aşk dolu bir eser. Güftesi Halil Soyer'e, bestesi Pınar Köksal'a ait. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. Tokat Ormanbeyli'den İlyas Aydın hepimizi selamlamış. Sıradaki

diliyor. Çanakkale'den Muazzez Güler Atabey, Dilek Hanımcığım iyi akşamlar, selamlar, sevgiler demiş. Sıradaki eseri TRTname dostlarına armağan ediyor. İzmir Bayındır'dan Hülya Kılınç, canımın içi biricik güzel prensesim, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı annesi Reşide Hanım'a, oğlu Atay'a ve kendisiyle tüm radyo dostlarına armağan ediyor. Reşide teyzeciğime buradan sevgilerimi gönderiyorum. O güzel ellerinden öpüyorum. Belma Kazan Asmaz, yeni dinleyicimiz, hoş geldiniz diyoruz. İyi akşamlar diliyor bize, iyi yarınlar da diliyor. Sezonun son günlerinin keyfini çıkardığımız İzmir Dikili Denizköy'den sevgiler. Harika bir eseri tüm dinleyiciler için, sizin için, değerlim sevgili eşim Ertan Kazan Asmaz için istiyorum. Keyifli yayınlar diliyorum demiş. Çok da güzel bir eser gelecek sizin için. İzmir'in güzel ilçesi Bayındır'dan Bülent Çalış, selamlar, sevgiler, iyi yayınlar demiş. Bu arada İzmir'den çok sayıda mesajımız geldi. Ellerinize sağlık diyorum. Ne de güzel bir mesaj göndermiş Bülent Çalış. Yaşam bir yol hikayesidir. Mutluluksa gidilen yolun üzerindedir, yolun sonunda değil. Yolunuzu güzelleştirin ve tadını çıkarın. Ömrünüzün her durağında sevgiyle buluşmak dileğiyle gün akşamda demiş. Teşekkür ediyorum güzel mesaj için. İstanbul'dan Nazire Metin, akşamın sesine merhaba. Bir tanemiz Dilek Hanım, evlerimize hoş geldiniz demiş. Çok teşekkür ediyorum Nazire Hanım'a. Emeğe geçen herkese teşekkürler. Sıradaki eseri name dostlarıma, size, kendime armağan ediyorum. Evet, çaylarımızı aldık, sizi dinliyoruz. Selamlarımı gönderiyorum, iyi ki varsınız demiş. Afiyet olsun diyorum ben de size. Erhan Yavuz, Dilek Hanım iyi akşamlar, TRT ailem, mutlu akşamlar diliyorum demiş. Isparta Senirkent Başköy'den bizleri selamlıyor. Sıradaki şarkıyı 27 yıllık çok kıymetli biricik eşi Zübeyde Hanım'a armağan ediyor. Dilek Hanım, şahsınız başta olmak üzere yayında emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Beykoz İstanbul'dan sevgilerini göndermiş Vahide Orel Akın, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Sizleri her hafta sonu olduğu gibi keyifle dinliyoruz Dilek Hanım. Güzel bir şarkıyı İzmir'deki kuzenim Seven Kurtboğan Savtekin, kızı Demet Savtekin, torunu Yelda Toprak, Hasan Ali Cengiz için istiyorum demiş. Adana'dan Sevda Demirhan, ömrümü ömür gönlüme huzur katan kıymetli eşim Akif'e sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demiş. Aşk dolu da bir şarkı armağan etmiş olacaksınız. Fethiye'den Eylem Erdoğan, İyi akşamlar demiş. Çok yakınımıza şimşek düştü demiş. Allah afetsiz yağış versin. Amin demiş. Evet, biz de amin diyoruz. Sıradaki şarkıyı kıymetli eşi Mehmet Ali Bey'e armağan ediyor. Servet Şahin Kuşadası'ndan bizleri selamlamış, sevgilerini göndermiş, iyi yayınlar diliyor. Seçil Kutlu sizler için seslendiriyor muhteşem Hüzzam eseri. Böylesine bir aşk nerede görülmüş?

Ha, sırada harika bir eserimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Güftesi Vural Şahin'e, bestesi Tunca Yüksel'e ait Nihavend makamında. Çok güzel bir eser. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. Japon Yutsomya'dan Yamaç Şahin Bostancı, canpare dostlara selamlar demiş. Sıradaki şarkıyı Utsunomiya'nın hemşehrisi Sakura Çiçeği Dilek Hanım'a, Burdur'dan Fazilet Anneme, Eğirdirli emekli albay Remzi Kartal ve eşi Ayşe Hanım'a, İzmit'ten Erdal ağabeyime, Erol ve Meral Özsan'a, Hatice Okur, Hüseyin Güden, İzmit'in gülen yüzü Gülten ablama ve Serap Kuzey'e armağan ediyorum demiş. Çok güzel bir şarkı armağan ettiniz. Biz de Utsunomiya'ya Ankara'dan kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Enes Ali Çatalbaş, yeni dinleyicimiz yazdı programımıza. İyi yayınlar dilerim. Ben Enes Ali Çatalbaş. Şırnak'ta görev yapan canım kardeşim Fatih Bayram'a selamımı söylüyorum. Ferdi Tayfur'dan Bana Sor şarkısını sizlere ve dinleyenlere armağan ediyorum demiş. Çok da güzel bir eser ama Enes Bey, bizim programımız Türk Sanat Müziği programı.

göndermiş sıradaki şarkıyı bize. Eşi Saynur Hanım, torunları Selcan Efe, Ahmet Yiğit, Elanur Yağız, değerli öğretmenleri Mustafa Mingil, Mükremin Öztürk, yeğenleri Arif Çerçi, İsmail Yavuz Öztürk'e armağan ediyor. Şimdilik bu kadar mesajlar sevgili dinleyiciler. Güldehen Marmara sizler için seslendiriyor. El ele, göz gözeyiz, aman nazar değmesin.

Bu mutluluk hiç bitmesin inşallah diyoruz. Harika bir eser dinledik. Güldehen Marmara seslendirdi. Sırada Uğur Çınar'dan dinleyeceğimiz, hepinizin aşina olduğu sevilen bir eser var sırada. Sizlerden sevgi dolu, övgü dolu iletiler de bizlere ulaşmaya devam ediyor. Bugün çok güzel mesajlarımız var. Ellerinize sağlık. Çok sayıda mesajımız ulaştı. Bakalım kimlere armağan edeceğiz sıradaki eserimizi. Sakarya Serdivan'dan selamlar. 24 yaşında genç bir dinleyici olarak sıradaki eseri tüm

Arifiye 1. Organize Sanayi Bölgesi çalışanlarına armağan ediyorum demiş. Mehmet Atik Yılmaz, yeni dinleyicimiz Sakarya Serdivan'dan 24 yaşında. Hoş geldiniz diyoruz bizim programımızı. Herkes dinler, çocuklar, gençler, orta yaşlılar, herkes dinler. Çok mutlu oluyorum böyle mesajlar gelince. Harika bir şarkı armağan edeceğiz size Mehmet Ali Atik Yılmaz. Hoş geldiniz diyoruz. Haşim Koç iyi akşamlar dilemiş bizlere. İstanbul Pendik'ten Ayşe Erbay sevgilerini göndermiş. Dilek Hanım Sarı Papatya'mız sizi çok seviyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı eşi Ender Bey, çocukları Enver, Levent, kızları Nimet, Ayşe ve torunu Levent Erbay'a armağan ediyor. Harika bir eser gelecek sizin için. Samsun İlk Adım ilçesi Çiftlik Caddesi'nden Osman Ölçer yurduma selam olsun demiş. Sıradaki şarkıyı oğlu Ardahan Ölçer'e armağan ediyor. Bizlere sevgilerini göndermiş. Aysel Kıyak iyi akşamlar. Cumartesi pazar akşamlarımızın vazgeçilmezi Sarı Papatya'mız Dilek Hanımcığım. İyi ki varsınız demiş. Ankara Çankaya'dan kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Her hafta iple çekiyorum programınızı. Şu an kahvelerimizi içiyoruz. Sizi büyük bir keyifle dinliyoruz demiş. Afiyet olsun keyifle için. Sıradaki eseri bize TRTname dinleyenlerine armağan ediyor. Çok teşekkür ederim. Ankara'dan Gültekin Erkılıç sevgilerini göndermiş. İyi akşamlar diliyor. Harika eserlerinizden birini eşim Meral'e, oğlum Ege'ye, ekibinize ve tüm şarkı severlere armağan ediyorum demiş. Hüseyin Gazi Altındağ'dan Ankara'dan Suat Möngü, Sarı Papatya'mız iyi yayınlar demiş. Sıradaki eseri Akşamın Sesi dinleyicilerine armağan ediyor. Çok teşekkür ederiz. İzmir Morduan'dan Arif Beşdemir serin ve yağışlı bir akşamdan hepimize sevgilerini göndermiş. Güzel sunucumuz Dilek Hanım'a saygılar demiş. Teşekkürler. Sıradaki şarkıyı yarın doğum gününü kutlayacağı kızı Başak için rica ediyor. Güzel de bir şarkı armağan edeceğiz. Şimdiden kızınızın Başak'ın doğum günü kutlu olsun. Sağlıklı, mutlu, nice, uzun, başarılı, güzel yılları olsun diyorum. Gazi Emir'den Erdal Cingöz, Ayrancılara giderken şarkılarınızı eşlik ediyorum. Hafif yağmurlu, puslu bir havada sizleri seviyorum, güzel insanlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Güfte Fatma Onur, Beste Ahmet Kazman, Makam Rast. Uğur Çınar sizler için seslendiriyor. Korkuyorum sana nazar değecek. Hep birlikte dinliyoruz.

Saatlerimiz 20.27'yi gösteriyor. Akşamın Sesi yine unutulmaz bir eserle devam ediyor. Sizlerden bizlere iletilerde ulaşıyor. Adana'dan Numan Seymenoğlu'ndan da yine tatlı güzel bir mesaj geldi. Telli turnalar eşliğinde selamlarını, sevgilerini gönderdi. Rüyalarımda dertleştiğim, sohbet ettiğim Lokman Hekim bile şifa olarak bu programı tavsiye etti bana. Programın güzelliği, kalitesi aşikarken pırlantamız Dilek Hanım'ın eşsiz sesi ve sunumuyla kendimizi ziyadesiyle özel hissediyoruz. Kıymetli şahsınızı Allah'a emanet ediyorum demiş. Numan Seymenoğlu'ndan her zamanki gibi güzel, tatlı bir mesaj gelmiş oldu. Çok teşekkür ediyorum. İzmir Çeşme Şifne'den Doğan Çizmeci bizleri selamlamış. Amasya'da askerlik görevini yapan, tezkeresine yalnızca 3 gün kalan oğlum Utku Çizmeci'ye armağan ediyorum sıradaki eseri demiş. Hasret artık günlerle değil saatlerle ölçülüyor. Rabbim görevini sağlıkla tamamlamayı, sevdiklerine hayırlısıyla kavuşmayı nasip etsin demiş. Bütün vatani görevini sürdüren Mehmetçiklerimize selam olsun da demiş. Biz de hayırlı tezkereler diliyoruz oğlunuza. Antalya'dan Hatice Okur'dan turunç kokulu sevgiler selamlar geldi bize. Dilek Hanımcığım, gönüllerimizin sultanı, size ve ekibinize çok teşekkür ediyorum. Misafirlerim var. Sıradaki eseri tüm name dostlarına, misafirlerime ve İbrahim Özdemir'e armağan ediyorum demiş. Bandırma'dan Mehmet Gücü Yener, hayırlı akşamlar. TRT Name'de hafta sonu ve sevilen bir zamandayız. Akşamı paylaşıyoruz, teşekkürlerimiz sizleredir demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Eserler vatanını, bayrağını yücelten, dürüstlüğü paylaşmayı biz olabilmeye ilke edinenlere, tüm dinleyenlerinize olsun demiş. Güftet Güzide Taranoğlu, beste Muzaffer İlkar, makam Hicaz. Mine Geçili sizler için seslendiriyor dillerden düşmeyen şarkıyı. Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın.

Ne kadar güzel bir şarkı değil mi sevgili dinleyiciler? Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın, sözleri de muhteşem. Muzaffer İlkar imzasını taşıyan eseri Mine Geçili seslendirdi. Sırada yine güzel bir eserimiz var. Arif Sami Toker imzasını taşıyan Muhayyer Kürdi makamında. Bakalım kimlere armağan edeceğiz? İzmir Kemal Paşa'dan Kenan Karanfil herkese selamlarını, sevgilerini göndermiş. Biraz geciktim ama selam vermeden geçemem. Buradayım, keyifle dinliyorum demiş. Teşekkür ediyorum tabii ki Kenan Bey. Her zaman Kenan Bey programımıza geç de olsa katılıp mesajını gönderir. Teşekkürler. Ömer Yarım Batman Van'dan selamlar, saygılar demiş. Sıradaki eseri Yarım Batman ailesine armağan ediyor. Hasan Tahsin Karakaya, iyi akşamlar Dilek Hanım. Ben Ankara'dan Hasan Tahsin Karakaya. Beğeniyle büyük keyifle dinlediğim programınıza ilk kez konuk oluyorum. Hoş geldiniz diyorum Hasan Tahsin Karakaya'ya. Uygun göreceğiniz bir eseri Ankara'da bulunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı TSM Korumuzun değerli şefi sevgili hocamız Sayın Vedat Kaptan Yurdakul'a, koro arkadaşlarıma, İzmir'deki arkadaşım Uğur Günaydın, Gaziantep'teki arkadaşım Aziz Büyük Nacar'a, siz değerli ve sempatik sunucumuzla ekip arkadaşlarınıza bir teşekkür kabul ricası olarak armağan etmek istiyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılı yayınlarınızın devamını diliyorum. Bir sonraki programda tekrar görüşmek umuduyla selamlar, saygılar demiş. Tabii ki diyorum Hasan Bey, her zaman bekliyoruz programımıza.

tekrar hoş geldiniz diyoruz ve Vedat Kaptan Yurdakul'dan bir şarkıyı sizlere armağan ediyoruz. Arif Sami Toker imzasını taşıyan Muhayyer Kürdi makamında harika bir eser. Ey sevgili hasretim sana.

Seni sevda çiçeğim, tacı serim. Güfte Leyla Saz, beste İbrahim Uygun, hanende Hicaz makamında. Harika bir eser sevgili dinleyiciler, Tuğçe Pala seslendirdi. Programımızın sonlarına yaklaşırken kıymetli sanatçılarımızdan, bestekarlarımızdan da iletiler bizlere ulaştı, geldi. Medya Şen Sancakoğlu hocam bana WhatsApp'tan bir mesaj göndermiş. Şarkısı için çok teşekkür ediyor. Beni çok mutlu ettin yavrum. Bahtiyar ol demiş. Çok teşekkür ediyorum Medya Şen Sancakoğlu hocama. Buradan sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Sağlıklı bir ömür diliyorum. İstanbul'dan Uğur Çınar'dan kıymetli sanatçımızdan da bir mesaj geldi. Bu akşam farklı duygularla sizlere saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Yine her zamanki gibi Dilek Hanım seçtiği şarkılara özen göstererek seçtiği şarkılara bizleri ortak etti. Musikimizin özel eserlerini dinlemek çok güzel. Her zamanki gibi 10 numarasınız. Yeni haftada tüm güzellikler sizlerle olsun demiş. Kıymetli sanatçımız Uğur Çınar dün akşam acil bir ameliyat geçirdi sevgili dinleyiciler. Apandisit patlaması sonucu acil ameliyata alındı ama şu anda durumu çok iyi ve bize de mesaj yazdığına göre sağlığı iyiye gidiyor. Allah'tan şifa diliyorum kıymetli sanatçımıza. Lütfen kendinize iyi bakın. Sevilen güzel bir sanatçımızsınız. Buradan size şifa diliyorum. Allah'tan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Kıymetli sanatçımız Celal Abacı'dan da bir mesaj geldi. Antalya'dan bizleri selamlıyor. Güzel programınızın yeni güzelliklerle dopdolu geçmesi dileğiyle başarılar diliyorum demiş. Kıymetli sanatçımız Celal Abacı'ya çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi, selamlarımı.

gönderiyorum. Serin bir Ayvalık akşamından sevgilerini göndermiş Akif Özüşen hocamız, kıymetli sanatçımız ve eşi Yasemin Hanım. Sıradaki şarkıyı Seven Kurtboğan, Savtekin, Ayşe Kaymaz ve eşi Akif hocamıza armağan ediyor. Ben de Akif hocamıza ve eşi Yasemin Hanım'a buradan kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Kıymetli güftekarımız Nuray Öngeç'ten de bir mesaj geldi. İyi yayınlar diliyorum Dilek Hanımcığım size, ekibe ve tüm TRT dinleyicilerine sevgiler, en iyi dilekler demiş. Kıymetli güftekarımız Nuray Hanım'a da sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yağmurlu bir İstanbul akşamından herkese merhabalar demiş kıymetli sanatçımız Turhan Öge. Sevgili Dilek Hanım size ve yayın ekibinize, ayrıca şu anda radyolarının başında bulunan tüm TRTname dinleyicilerimize en içten selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Musikimizin en seçkin, en güzel eserlerini TRT Ankara Radyosu mikrofonlarından sevenlerinize ulaştırdığınız için size ve değerli ekibinize ayrıca teşekkür ediyorum. Mutlu akşamlar diliyorum demiş. Ne de güzel bir mesaj göndermiş kıymetli sanatçımız Turhan Öge'ye. Teşekkür ediyorum. Selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Kıymetli sanatçımız, bestekarımız Kadir Şarman hocamdan da bir mesaj geldi az önce. Türk musikisinin değerli şarkılarıyla dinlediğimiz Akşama Sesi programının dinleyenlerine ve bu programı titizlikle seçtiği eserlerle bizlere ulaştıran sevgili Dilek ve yayın ekibine selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sıradaki şarkıyı tüm TRTname dinleyenlerine armağan ediyorum demiş. Kadir Şarman hocama bu güzel mesaj için çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Teşekkürler. Ve İstanbul'dan kıymetli sanatçımız, bestekarımız Zeki Tunca hocamdan da az önce bir mesaj ulaştı. Dilek Hanım, bu güzel programınızda şahsıma ve emeklerime bahşettiğiniz güzellikler için şükranlarımı ifade etmek için sözcük bulmakta güçlük çekiyorum. Sağ olun, müziğimiz gibi aziz olun demiş. Ne de güzel bir mesaj göndermiş. Sevgili Zeki Tunca hocam, çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı, sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. O güzel eserleriniz hep var olsun. Çok teşekkürler. Bu mesajlar kıymetli sanatçılarımızdan, bestekarlarımızdan, güftekarlarımızdan gelen beni gerçekten motive ediyor, çok mutlu ediyor sevgili dinleyiciler. Sizlerden gelen mesajlar da öyle. Bu akşam o kadar çok, o kadar güzel mesaj geldi ki hepinizin ellerine sağlık diyorum. Gökhan Sezen'den bir şarkı dinleyeceğiz. Sizlerden iletiler de gelmeye devam ediyor. Kütahya Tavşanlı'dan Kemal Gökçe az önce bir mesaj gönderdi. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sevgiler, selamlar sizlere. Sıradaki şarkı kendime, ekibinize, ablam Hatice'ye, Şükran'a, kardeşim Zeynep'e, yeğenlerim Feyza'ya, Esra'ya, Berna'ya ve TRTname dinleyenlerine armağan ediyorum demiş. Antalya Muratpaşa'dan Ramazan Özden, yeni dinleyicimiz geldi yine programımıza son dakikalarımızda. Selamlarını, saygılarını göndermiş, iyi akşamlar diliyor. Sıradaki şarkıyı ekibimize, Isparta'daki arkadaşı Uğur Heybeli'ye ve TRTname dinleyen herkese armağan ediyor. Uzaktan merhaba olmaz, gele mestane bakışlım. Güfte Kuloğlu Süleyman, beste Saadettin Kaynak, makam Hüzzam. Gökhan Sezen sizler için seslendiriyor bu güzel eseri.

0: Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek?
1: Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Müzeyyen Senar'ın Ölümsüz Sesinden dinliyoruz hep birlikte.

Ve programımız burada sona eriyor sevgili dinleyicilerimiz. Umarız şarkılarımızla güzel bir zaman geçirmişsinizdir. Son eserimizi Muazzez Ersoy seslendirecek. Yesari Asım Arsoy'a ait Hicaz makamında Adalardan Bir Yar Gelir Bizlere. Bizimle olduğunuz için, bizi dinlediğiniz için, o güzel mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Muhteşemdi bu akşam program sizin güzel mesajlarınızla sevgili dinleyiciler. Gelecek hafta cumartesi akşamı iple çekeceğiz, bunu bilin. Yine bekliyoruz sizi. Gelecek hafta cumartesi akşamın sesinde tekrar buluşalım diyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarık Yahya, teknik yönetmenimiz Soner Abacı. Esen kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: Eski Musiki.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. İzmir'den yayınladığımız programımız Eski Musiki'ye hoş geldiniz. Sanatçılarımız klasik kemençede Mehmet Yalgın, udda Tunca Yüksel, kanunda Mehmet Dönmez, violonselde Seher Erkan, solistimiz Burcu Göktürk'e eşlik edecekler. Tomaisterimiz Fırat Özturan, programı hazırlayan ve mikrofonda ben Tuğba Özyol. Efendim bu hafta Eski Musiki'de hazan temalı şarkılarla sizinle olacağız. O derin, zarif, biraz da mahzun dünyanın izini süreceğiz birlikte. Programımıza band kaydımızla merhaba demek istiyoruz. Aka Gündüz Kutbay'ın Ney Taksimi akabinde Selahattin Pınar'ın Evçi makamındaki şarkısını Sabite Tur Gülerman'ın yorumundan dinleyeceğiz. Gözyaşlarınız kalbime toplanmış emeldi. Aşkımda bahar öldü, hazan mevsimi geldi.

Kıymetli dinleyenler, şimdi sanatçımız Tunca Yüksel'in uduyla yapacağı Taksim akabinde Selahattin Pınar'ın şair Yahya Kemal Beyatlı'nın şiirinden bestelediği Bayati şarkıyı seslendirmek üzere solistimiz Burcu Göktürk gelecek.

Musikiğimizde gönlün mevsimi diye adlandırabileceğimiz Hazan şarkıları ile birlikteliğimiz devam ediyor kıymetli dinleyenler. Melahat Akan güfteli bir Fehmi Tokay şarkısı dinleyeceğiz. Makamımız Buselik. Geçti bahar, hazan erdi bu yerde. Deli gönül yine dertte, kederde.

Güftesi Ahmet Haşim, bestesi Suphi Ziya Özbekkan imzalı Kürdili Hicazkar makamındaki şarkıyı sanatçılarımızın icrasıyla dinliyoruz. Bir gamlı hazanın seherinde ısrara ne hacet yine bülbül.

Muhterem dinleyenler, arşiv kaydımız var sırada. 10 Eylül 1996'da aramızdan ayrılan üstad sanatkar Bekir Sıtkı Sezgin'in vefatı ardından düzenlenen anma programında onun Hüzzam makamındaki şarkısını Alaaddin Yavaşça'nın sesinden dinleyeceğiz. Öncesinde tamburda Necdet Yaşar, neyde Kutsi Sezgin ve klasik kemençede Derya Türkan'ın müşterek taksimlerine kulak vereceğiz. Sonbaharın bizi daldırdığı rüya geçici, sararan dalların çizdiği dünya geçici.

Efendim, Hazan bir bakıma ömrün aynasıdır. Bahar gelir, çiçek açar, yaz geçer. Sonra bir gün insan fark eder ki bazı şeyler eskisi gibi değildir. Başka türlü dinlenir olur artık şarkılar. İşte o şarkılardan biri. Bestesi ve güftesi Zeki Müren imzalı Hüzzam makamındaki şarkı. Bu Hazan yine kalbim maziden daha kırık. Gönül boş, gözüm yaşlı, dudağımda hıçkırık. Öncesinde sanatçımız Mehmet Dönmez kanunuyla taksim ediyor.

Sesimde şarkısı aşkın figan olup gidiyor. Bahara ermedi mevsim, hazan olup gidiyor. Hikmet Münir Ebcioğlu'nun sözlerine hayat verdiği Selahattin İnal'ın Hüzzam şarkısını dinledik. Aziz dinleyenler, Hüzzam makamındaki seyrimiz Teoman Alpay'ın şarkısıyla sürüyor. Böyle mi esecekti son günümde bu rüzgar? Bütün kuşlar vefasız, mevsim artık sonbahar.

Eski Musaki, Mehmet Yalgın'ın kemençesiyle yapacağı Taksim ile devam ediyor. Akabinde Burcu Göktürk tekrar mikrofona gelecek ve Şekip Ayhan Özışık'ın Nihavend şarkısını seslendirecek. Yine hazan mevsimi geldi. Yine yapraklar rüzgarların peşi sıra gidecek.

Ekrem Güyer'in Nihavend şarkısı var sırada. Unutturamaz seni hiçbir şey, unutulsam da ben. Her yerde sen, her şeyde sen. Bilmem ki nasıl söylesem.

Eski musikinin bu dakikalarında Nihavend makamındaki seyrimiz Avni Anıl'ın Doktor Hüsamettin Olgun Güfteli Unutulmaz şarkısıyla sürüyor. Bir Eylül getirdi sevgini bana, İçime bir ateş düştü ki sorma.

Sona yaklaştığımız bu zaman diliminde size İzmir'den Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan seslendik. Solistimiz Burcu Göktürk'e, klasik kemençede Mehmet Yalgın'a, Udda Tunca Yüksel'e, Kanun'da Mehmet Dönmez'e, Violonsel'de Seher Erkan'a ve Tonmeister'imiz Fırat Öztuğrul'a teşekkür ediyorum. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz Tuğba Özyol. Tekrar buluşana dek size Nuri Halil Poyraz'ın Nihaven şarkısıyla hoşça kalın diyoruz.

0: beraber ve solo şarkılar.
1: Sayın dinleyicilerimiz, İzmir Radyosu'nun hazırladığı Tuncay Yüksel yönetimindeki Beraber ve Solo Şarkılar programını dinleyeceksiniz. Gerdaniye ve Gülizar makamında şarkıların yer aldığı programın solistleri Nevra Günay, Ebru Özçengel ve Yalçın Öztüfekçi. Programın ara taksimini kanunla Mehmet Dönmez yapacak.

0: Kıymetli dostlar merhaba. Mehtap'ta Yakamozlar programımızdan hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Bundan birkaç gün önce 24 Eylül'de Türk müziğimizin unutulmaz sesi Zeki Müren'in aramızdan ayrılışının 30. yıl dönümüydü. Sanatçımız hakkında yıllar boyunca çok şey anlatıldı. Belgeseller hazırlandı, anma programları yapıldı, hayatı ve sanat yolculuğu defalarca konuşuldu. Biz bu gece Zeki Müren'i biraz daha farklı bir şekilde anmak istedik. Elbette Zeki Müren'in arşivlerde pek çok ses kaydı var. Bu gece özellikle 1965 yılında İstanbul Radyosu'nda yayımlanan radyomuzun unutulmaz spikerlerinden Tarık Gürcan'ın hazırlayıp sunduğu Tanıdınız mı programını sizlerle paylaşmak istedik. Bu kayıtta Zeki Müren'i kendi sesinden dinleyecek, şarkılarını ve o kendine özgü anlatımını yine kendi sesinden duyacağız. Hem Zeki Müren'i hem de Tarık Gürcan'ı saygı ve rahmetle anıyor, sizleri yıllar öncesinin bu kıymetli radyo programıyla baş başa bırakıyoruz.
1: Tanıdınız mı? Programı hazırlayan ve takdim eden Tarık Gürcan. Teknik asistanlar Seyfi Özdemir, Semih Torunoğlu.

Muhterem dinleyiciler, Tanıdınız mı programının sanatkarı, okuyacağı bir şarkıyla kendisini sizlere takdim ediyor. Refakat eden saz sanatkarları Sade Işılay, Vecihe Daryal, Feyzi Aslangil, Yorgo Bacanos, Vece Seyhun ve Niyazi Sayın.

0: Evet, aziz ve muhterem dinleyiciler, daha ilk namelerinde tanıdığınız gibi programımızın bu haftaki sanatkarı Zeki Müren'dir. O sizler için sizlerin istediği en seçkin şarkılarını hazırladı. Huzurunuza geldi. Hiç şüphesiz ona sormak istediğiniz, kendisine hususiyetlerine ait pek çok sualleriniz var. Bilmiyoruz, sanatkarla olan konuşmalarımızda bu meraklarınızı tatmin edebilecek miyiz? Ona soracağımız sualleri seçerken bilhassa sizlerin düşüncelerinize tercüman olabilmeyi şiddetle arzu ettik. İster misiniz bunlardan ilkini Zeki Müren'e tevcih edelim? Ben bu sözleri söylerken o mikrofonun karşısında mütebessim ve zeki bakışlarıyla beni süzüyor, gözlerinde acaba dağarcıktan neler çıkacak der gibi bir ifade var. Sizleri de onu da daha fazla bekletmek istemiyorum. Şöyle umumi bir sualle mevzuya giriyoruz. Zeki Bey, sanat hayatına intisabınız ne şekilde oldu? Bunu hazırlayan ve tahakkuk yoluna koyan amiller neler olmuştur?
1: Müsaade ederseniz doğrudan doğruya sualin cevabına geçmeden önce ilk anda dinleyicilerime birkaç kelime söylemek, onları selamlamak istiyorum. Beni seneler senesi en sıcak alakalarıyla radyoları başında dinlemek lütfunu gösterdiler. Bugün onlarla daha değişik bir program çerçevesi içerisinde karşı karşıyayım. Kendilerine hitap edebilmek benim için başlı başına bir memnuniyet vesilesi olacaktır. Bütün dinleyicilerime gönüller dolusu sevgiler ve selamlar.
0: Mikrofondaki durumum itibariyle ben zaman zaman kah sanatkarlara kah dinleyicilerimize elçi olmaktayım. Bu defa da onların nam ve hesabına size teşekkür ederim.
1: Şimdi sualinizi cevaplandırayım Tarık Bey. Amatörce bir merakla Türk musikisine müthiş bağlanmış ve onu sevmiştim. Uzun zaman bu hevesle üzerinde durdum. Neticede bu merakım beni 1951 senesinde İstanbul Radyosu'nun açtığı imtihanlara kadar götürdü. Kazandım. Fakat asıl şansım bundan sonra yardım etti. Bir tesadüf bana sizlerin karşısına sık sık çıkmak imkanını verdi. İmtihandan bir hafta sonra mazereti dolayısıyla neşriyatına gelemeyen Perihan Sözer'in yerine mikrofona çıkarıldım. Çıkış o çıkış. Hatırlar mısınız Tarık Bey? Bu ilk neşriyatımı da siz anons etmiştiniz.
0: Nasıl hatırlamam? Ne kadar heyecanlıydınız.
1: Çok. O günü en küçük teferruatına kadar bütün canlılığıyla hatırlıyorum.
0: Peki okuduğunuz şarkıları da hatırlıyor musunuz?
1: Hepsini.
0: O halde Zeki Bey, dinleyicilerimize o programınızın ilk şarkısını dinletelim. Böylelikle eski ve kıymetli bir hatırayı iade etmiş oluruz.
1: Peki.

0: Çok çok teşekkürler Zeki Bey. Musiki çocukluğunuzdan beri hayatınızda en geniş yeri tutan bir merak olarak yer etmiş ve sizi bugünkü durumunuza getirmiş. Hiç şüphesiz bu en büyük merakınız. Peki bunun haricinde ne gibi meraklarınız var?
1: En başta koleksiyon merakım gelir zannediyorum. Bu merak kendimi bildim bileli bende vardır. Çocukluğumu hatırlıyorum. Deniz kenarlarında dolaşır, elime geçen renkli taşları toplar, torbalara doldururdum. Bunlar o kadar çoğalırdı ki nereye koyacağımızı şaşırır, başımıza dert olurdu. Merak gene aynı merak ama bu defa biraz tekamül etti. Artık deniz taşlarını değil, kıymetli bibloları biriktiriyorum. Bir de zengin bir plak koleksiyonum var.
0: Bu koleksiyonda kendi plaklarınız da var mı?
1: Bir kısmı.
0: Onlardan sevdiğiniz birini seçip dinleyicilerimize takdim edelim, ister misiniz? Tabii plak burada vesile. Biz doğrudan doğruya sizden dinleyeceğiz.

0: Cidden çok güzel bir aşk şarkısı. Peki bu konuda siz neler söylediniz bakalım?
1: Bir yaz yağmuru gibi geçiverdi aşkımız. Istırabın zehrini içiverdi aşkımız. Çılgınca sevişirken göze geldi aşkımız. Istırabın zehrini içiverdi aşkımız.
0: Siz okuyun. Bundan evvelki şarkıyı bağlayıp bir hükme varmak bize kalsın.

0: Çok teşekkür ederiz Zeki Bey. Sahneden, sahne ışıklarından söz açılmışken bu mevzuda da bir sualim var. Mikrofonda veya sahnede sizi müşkül durumda bırakan bir hadiseyle karşılaştınız.
1: Evet. Hissi bakımdan son derece müşkül ve çaresiz durumda kaldığım bir vakayı bugün de üzülerek hatırlıyorum. İlkbahardaki Anadolu turnemde konser verdiğim bir şehirde sahneye çıkmadan 5 dakika evvel bir kart aldım. Kültürlü bir annenin eliyle yazıldığı anlaşılan bu kartta 18 yaşındaki kızının talihin acı bir cilvesiyle senelerdir yürüyemediği, genç kızın yegane zevkinin musiki olduğu ve bu akşam beni dinlemek için kucakta taşınarak buraya kadar geldiği söyleniyor ve şunlar ilave ediliyordu. Bu gibi hastaların ani bir şokla iyileşebileceği mümkünmüş. Lütfen konserden evvel locada kızımı ziyaret edin. Çok müşkül durumdaydım. Sahne kıyafetimle halkın arasına inmek güç olacaktı. Arka koridordan oturdukları locaya gittim. Her şeye rağmen gözleri ümit dolu ve çok sevimli bir yüzle karşılaştım. En büyük avutucusunun başucundaki radyo olduğunu söyledikten sonra benden bazı şarkılar istedi. Genç kızın annesi babası benden, ben de onlardan gözyaşlarımızı saklamak istiyorduk. Bütün arzularını yerine getirmeyi vaat ederek yanlarından ayrıldım. Biraz sonra bu beni bütün ağırlığıyla kavrayan ıstırapla meşbu sahneye çıktım. Hadiseden haberdar olmayan diğer yüzlerce dinleyicime karşı mütebessim olmaya da mecburdum. Halbuki o anda ben kana kana ağlamak istiyordum. Bu ruh fırtınası içinde nasıl okuduğumun farkında değilim. İşte o geceyi hiç unutmayacağım.
0: Cidden çok üzücü bir vaka Zeki Bey. Peki bu genç kız sizden hangi şarkıyı veya şarkıları istemişti? Kendisi belki şu anda radyosunun başında bizi dinliyordur. İstediği şarkılardan birini ona hediye edelim.
1: Memnuniyetle. Hasretle yanan kalbime yetmez gibi derdim, bir ömrü senin uğruna.

0: Söyleyin bakalım, beyaz perde hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
1: Bir defa cidden çok zevkli bir çalışma. Kendini beyaz perdede seyretmek insana adam akıllı heyecan veriyor.
0: Rollerinizi ezberleyip de mi oynarsınız, yoksa suflörden mi alırsınız?
1: Ben muhakkak ezberlerim. Üstelik yalnız kendimin değil, farkına varmadan diğer artistlerin rollerini de ezberliyorum. Bakın, isterseniz size filmlerimden birinin bir sahnesini oynayayım.
0: Peki nasıl olacak bu iş? Başkaları olmadan yapayalnız olur mu?
1: Söyledim ya, bütün rolleri ezberimde. Onların yerine de ben oynarım.
0: Çok eğlenceli bir şey olacak. Hadi başlayın.
1: Bedia Muvahit salondaki piyanodan gelen sesle uyanıyordu. Hı. Kendinden ve oğlundan, yani filmde benden başka kimsenin bilmediği bu parçayı benim çaldığımı zannederek sesleniyordu.
2: Zeki, Zeki.

0: Oh, siz miydiniz? Evet. Sizi yıllarca aradım. Ve nihayet bir tesadüfle karşınızda bulunuyorum. Ortada meydana çıkarmaya mecbur olduğumuz bir eser var. Siz ve ben bu eserin yarım kalmış birer sayfalarıyız. Onun bütünü oğlum Zeki'dir. O sırada da ben giriyordum kapıdan. Falan filan.
1: Çok güzel. Fevkalade. Peki, o halde programımızı bu filmin bir şarkısıyla bitirelim. Ne dersiniz?
0: Çok memnun olurum.

0: Efendim, bu gece Mehtap Tekamozlar programımızı 24 Eylül 1996 tarihinde kaybettiğimiz Zeki Müren'in hatırasına özel olarak hazırladık. Bir süreliğine 1965 yılının o güzel günlerine döndük adeta. Tarık Gürcan'ın sesi Zeki Müren'in hatıraları ve şarkılarıyla sanki o yıllarda evimizde radyonun başında oturmuş da bu programı ilk kez dinleyenlerden biriymişiz gibi hissettik kendimizi. Öyle değil mi? Eski radyo kayıtlarının en güzel tarafı da bu. Yıllar geçiyor ama bir ses, bir cümle, bir şarkı bizi bir anda yıllar öncesine, kaybettiğimiz o güzel insanlara yeniden kavuşturuyor. Bu gece de Zeki Müren'in sesi bize o yılların kapısını yeniden araladı. Hem Zeki Müren'i hem de Tarık Gürcan'ı saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz. Bir başka Mehtap Tekamozlar'da buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim. İyi geceler.
1: Mehtap'ta Yakamozlar. Programı hazırlayan ve sunan Nurcan Betül Arısoy.

Gözümde daim hayali cana, gönülde her dem cemali cana. Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin Rast Kârı Nevi ile başladık bu gece programımıza. Koro'dan dinledik eseri. Eserin başında da Giritsen Asım Bey'in Rast Peşrevi'nin bir bölümü yer aldı. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca huzurlarınızda olacağız yine en güzel eserlerle.

Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Rast ve Uşak makamında eserlerle huzurlarınızdayız. İkinci Rast eser

Akın Uğur'u dinleyeceğiz şimdi. Güftesi ve bestesi Şekip Ayhan'a Özışık'a ait Rast şarkıda. Belki bir sabah geleceksin, lakin vakit geçmiş olacak. Gönül hicran şarabından yudum yudum içmiş olacak. Güzel de olsa inanmam artık senin sözlerine, bahar bitmiş olacak. Gönül hicran şarabından yudum yudum içmiş olacak.

Güftesi ve bestesi Hacı Arif Bey'e ait rast eseri Serap Kuzey'in yorumundan dinliyoruz. Hatırımdan çıkmaz asla ahdü peymanın senin. Bin yemin ettin azalim, yok mu insafın senin?''

Sırada Tatyos Efendi'nin rast eseri var. Ekrem Güyer'den dinliyoruz. Meyi lalinle dil mestane olsun, aman sakı getir bir tane olsun.

Afitap Karacan'ı Erol Sayan'ın Rast şarkısında dinliyoruz. Şarkının güftesi Enis Behiç Koryüre'ye ait. Geçsin günler, haftalar, aylar, mevsimler, yıllar. Zaman sanki bir rüzgar ve bir su gibi aksın. Sen gözlerimde bir renk, kulaklarımda bir ses ve içimde bir nefes olarak kalacaksın.

Güftesi ve bestesi Zeki Duygulu'ya ait Rast şarkıyı Ayla Büyükataman'dan dinliyoruz. Ben yaralı ceylanım, yaralı ceylan, beni bir avcı vurdu, buralı ceylan.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Uşak makamında eserlerle devam ediyor. Ercüment Batanay'dan dinleyeceğimiz Yaylı Tambur Taksimi'nin ardından Udi Mısırlı İbrahim Efendi'nin Uşak şarkısını Perihan Altındağ Sözeli'den dinleyeceğiz. Güfte Ahmet Refik Altınay'a ait. Yalnız bırakıp gitme bu akşam yine erken, öksüz sanırım kendimi ben sensiz içerken.

Güftesi Cenani Kandiye'ye, bestesi Dramalı Hasan Hasgüler'e ait Uşak şarkıyı Gülden Sarı Kahya'dan dinliyoruz. Sevdim diye zalim seni beyhude avundum, yaktın beni, yıktın beni, viraneye döndüm.

Mustafa Ersesi Şükrü Tunar'ın Uşak şarkısında dinliyoruz. Geçti muhabbette mi? Ağla gönül, yan gönül. Ağla gönül, yan gönül. Mihnete katlan gönül. Dökme sakın gözyaşı. Kopmaya tufan gönül. Ağla gönül, yan gönül. Mihnete katlan gönül.

Güftesi Ahmet Cengizoğlu'na, bestesi Semahat Özdense'se ait Uşak şarkıyı Zeki Müren'in yorumundan sunuyoruz. Akşam oldu, hüzünlendim ben yine, hasret kaldım gözlerinin rengine.

Sırada güftesi ve bestesi Ahmet Rasim Bey'e ait Uşak şarkı var. Metin Everest'ten dinliyoruz. Aman sakıyı, canım sakıyı, doldur doldur da ver.

Sevgili dinleyenlerimiz, bu gece de Yıldızlar Altında programımızın sonuna ulaştık. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyomuzdan seslenebilmeyi umuyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gecelik sizlere Şükrü Tunar'ın Uşak şarkısıyla veda ediyoruz. Selap Kuzey'den dinliyoruz bu geceki son eserimizi. Canımın yoldaşı ol, gönlüme bin neşe bırak, beni sev, öp de uyut, bağrına bas, kırma sakın. Kara sevda gibi hülyama süzül, kalbime ak. Seni ahım kavurur, başkasını sarma sakın. Hoşçakalınız.

0: CRT Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

TRT Name'nin çok kıymetli dinleyicileri, TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından merhaba. Ben Nevra Günay. Akustik Name programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün de her programımızda olduğu gibi birbirinden değerli saz sanatçısı arkadaşlarımla müzik dolu bu dakikaları birlikte paylaşacağız. Ve yaklaşık bir saat boyunca radyolarınızda olacağız. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, ton masterimiz Birsel Acar ve ayrıca bugün sizler için icra edeceğimiz eserlerde bana eşlik edecek olan saz sanatçısı

sanatçısı arkadaşlarım. Keman'da Turay Dinleyen, Kanun'da İsmail Karaşin, Ut'ta Özge Nadire Akgül, Klarnet'te Tanju Erol, Piyano'da Ceyhun Çelik, Bas Gitar'da Cenker Sarp, Ritim Saz'da Muhammed İzgi. Efendim programımıza Kürdül İcazkar makamında bestesi Alaaddin Yavaşça'ya, güftesi Lemi Atlı'ya ait bir eserle başladık. Baktıkça gölgeme yadigar diye dedik. Şimdi efendim sıradaki şarkımız bestesi Selahattin İçli'ye, güftesi Selim Arı'ya ait. Bitmez tükenmez bu dert, ömür diyorlar buna.

Şimdi sırada beste ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait. Ne o bensiz edebilir, ne temelli gidebilir. Ben de öyle bunu bilir, sade gözden ırağız biz, alev alev çırağız biz. Ayrılsak da beraberiz. Buyurun.

Evet, Kürdili Hicazkar makamındaki son şarkımız, bestesi Alaaddin Yavaşça'ya, güftesi Şerafettin Aydın'a ait efendim. Geçmesin günümüz sevgilim yasla.

Sevgili dinleyicilerimiz, şu an dinlemekte olduğunuz akustikname programımızın tekrar yayınını bu gece 12'den itibaren ve ayrıca pazar günü de saat 18.05'ten itibaren TRT Name frekansımızdan dinleyebilirsiniz. Programımıza Nihavend makamında şarkılarla devam ediyoruz. Bestesi İsmail Hakkı Bey'e ait. Nerelerde kaldın ey Servinazım?

0: TRT Name.
1: Şimdi sıradaki şarkımız Osman Nihat Akın'a ait. Göze mi geldim, sen mi unuttun? Buyurunuz.

0: TRT Name.
1: Şimdi sırada Teoman Alpay'a ait bir şarkımız var. Hani bir gün gelecektin, yine beni sevecektin.

Bestesi Emin Ongan'a, güftesi Emriye Gürdal'a ait. Bugün yine gönlümün bahçesinde gezindim diyoruz.

Efendim, Nihavend makamındaki son şarkımız, bestesi Nuri Halil Poyraz'a ait. Çamlıca yolunda, aşığı kolunda, işleri yolunda, o benim sağımda, ben onun solunda, Çamlıca yolunda.

0: TRT Name.
1: Radyoları başında bizleri dinleyen kıymetli gönül dostlarımız, bizlere eşlik edeceğinizi düşündüğümüz bir şarkıyla devam ediyoruz. Teoman Alpay'a ait, yalnız kalan ruhumun acısı çok derindir. Yıllar geçse de inan, kalbim yine senindir.

Eşlik eden saz arkadaşlarım kemanda Turay Dinleyen, kanunda İsmail Karaşin, utta Özge Nadire Akgül, klarnette Tanju Erol, piyanoda Ceyhun Çelik, bas gitarda Cenk Er Sarp, ritim sazda Muhammed İz.

Ezgi. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, ton masterimiz Birsel Acar idi. İki eserle sizlere veda ediyoruz efendim. Bestesi Zekai Tuncay'a ait, güftesi İlkan Sana. Bunca güzel içinde birisi var ki bana sevgi ile bakışı başka. Ve ardından aşkınla yana yana kül olsa da ocağım diyeceğiz. Beste İsmet Nedim Saatçi, güfte Mehmet Erbulan. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, müzikle kalın efendim.

0: Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul stüdyolarından, güzel İstanbul'dan sevgiler, saygılar, yepyeni bir günü beraberce karşılıyoruz. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz kıymetli dostlar. Evet, bugün de her gün olduğu gibi Türk musikimizin zengin makamları arasında namelerle harika bir yolculuğa başlıyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en iyi dileklerle sizleri selamlarken siz değerli dinleyicilerimizle harika bir yayın gerçekleştireceğiz. Sizler için çok güzel şarkılar seçtik efendim bugün ve yayınımıza Bayati makamında bir eserle başlamak istiyoruz. Sevgi dolu bir şarkı. Yaşar Özel'in 1977 yılında yayınlanan 45'lik plağında seslendirmiş olduğu bir eser. Bu plak Yalnızlıklar İçinde ve Seni Ne Çok Sevdiğimi ismiyle yayınlanmış. Şimdi dinleyeceğimiz eser de bir Erol Sayan şarkısı. Güfte Necla Gürer imzalı. Seni ne çok sevdiğimi söylesem de bilemezsin. Hatıramdan hayalini istesen de silemezsin.
1: Seni ne çok sevdiğimi söylesem de bilemezsin.

Serap Kuzey'in İstanbul Radyosu mikrofonlarında seslendirmiş olduğu 98 tarihli bir kaydı dinledik. Bir Şükrü Tunar bestesi, Uşak Eser'in güftesi Halit Bekir Sabarkan imzalıydı. Canımın yoldaşı ol, gönlüme bin neşe bırak. Diliyoruz gönlünüzde neşeye yol açan o güzellikler her daim sizlerle olsun, can yoldaşlarınız yanı başınızda olsun. Şimdi ise 90 yılına uzanalım, Ayşegül Durukan'a kulak verelim. Sanatçının Sevgim İçin isimli albümünde yer alan Bilge Özge'nin güftesi İsmail Koçar'a ait şarkısını dinleyelim. Sana gönül borcum var, ödemek kolay değil.

80'li yılların sonu 90'lı yıllara unutulmaz şarkılarıyla damga vuran Ayşe Tunalı bizlerle birlikteydi. Sanatçının 1997 tarihli Unutulmayan Şarkılar isimli albümünde yer alan Orhan Akdeniz'in Uşak eserini dinledik. Şimdi ise ritmimizi biraz arttıralım ve Muazzez Abacı'ya kulak verelim. Çok sevilen Uşak Bir Kadri Şen Çalar bestesiyle dinliyoruz sanatçıyı. Felek isimli albümünde yer alan bir kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Dalda çıkmış bir elma, elmalı yer, cilveli yer.

0: Gün ağarınca boynum bükülür. Dalarım uzaklara, gönlüm sıkılır. Seçil Eper, beste ve güftesi Sezen Aksu'ya ait bir şarkı seslendirdi bizler için. Uşak makamında bir eser. Şimdi ise Rast makamında bir Baki Duyarlar şarkısını dinleyeceğiz. Zeki Müren bizlerle birlikte olacak. Ben küskünüm feleğe, düştüm bitmez çileye.
1: Ben küskünüm feleğe, düştüm bitmez çileye.

kere dokundun mu teline saz-ı derunun, bin türlü nevazişle düzelmez bozulunca. Ne güzel demiş şair efendim. Biliyorsunuz her programımızda sizler için mini köşeler hazırlıyoruz. Bugün de Güne Bir Şiir Bırak köşesinde 18. yüzyılda Nedim ve Şeyh Galip'ten sonra akta gelen ilk isimlerden biri olan Mehmet Ragıp Paşa, devlet adamı, diplomat, çevirmen ve kütüphaneci özelliklerinin yanında şair kişiliği ile de tanınmış ve bu güzel söz kendisinden alıntıydı. Gerçekten de kıymetli dinleyicilerimiz, bir kere gönül kırmamaya, hayal kırıklığı yaratmamaya dikkat etmek lazım. Zira bir daha ne kadar onarmaya çalışırsanız çalışın, eski güzellikleri yakalayamayabiliyorsunuz. O yüzden sevdiğimiz gönüllerde mutluluklar bırakmaya özen gösterelim. İyi hatırlanalım, sevgiyle hatırlanalım. Biz de efendim en güzel şarkıları sizlerle paylaşıyoruz. Umut ediyoruz ki biz de güzelliklerle hatırlanıyoruzdur. Şimdi Dramalı Hasan Hasgüler'in bir şarkısını dinleyelim. Biraz bu duygusal dakikalardan arınarak yine güzelliklere yol alalım. Rast makamındaki eseri Yahya Gelen seslendiriyor bizler için. Bahar gelir, bülbül öter, yarim gözlerimde tüter.

Güzel şarkılarla dakikalar geçiyor, saatler geçiyor. Tıpkı ömür gibi, tıpkı şimdi dinleyeceğimiz Erol Sayan şarkısındaki gibi. Rast makamında bir eseri dinleyeceğiz. Alp Arslan ve Tuğçe Pala seslendirecek bizler için. Güfte Enis Behiç Kor Yürek imzalı. Geçsin günler, haftalar, aylar, mevsimler, yıllar.

1966 yılında seslendirmiş olduğu bu unutulmaz eserle hafızalara kazınan Sevim Tuna bizlerle birlikteydi. Bir bakış baktın, kalbimi yaktın. Bir diğer adıyla Bağdat yoluna kulak verdik. Bir Cevat Ultanır bestesi. Ve efendim şimdi ise niyavend bir şarkı dinleyeceğiz beraberce. Alper Diler bizlerle birlikte olacak. Sözleri Erol Kavşit tarafından kaleme alınmış bir Avni Anıl şarkısını seslendirecek. Şarkılar yazdım sana, sazlar seni kıskandı diyecek.

Sevil de sevme, ağlama ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevmek mi daha güzel, sevilmek mi? Orası tabii ki sizlere kalmış ama sevgi dünyanın en güzel duygularından biri. Zaten öyle olmasa bu kadar şarkıya, bu kadar şiire de konu olmaz. Öyle değil mi kıymetli dostlar? Evet, Turgay Kızıltuğ bizlerle birlikteydi. İzmir Radyosu'nun değerli sanatçısı Saadettin Öktenay'ın sözleri Turgut Yerkent'e ait Nihavend eserini seslendirdi. 2010 tarihli bir paylaşım sunduk sizlere. Şimdi ise yayınımıza bir başka Nihavend eserle devam edeceğiz. Bir Turhan Taşan, Aşkın Tuna ortak çalışmasında Türk musikimizin kıymetli sanatçısı Vedat Çetinkaya'yı ağırlıyoruz. Ne kadar sevdiğimin farkına varmadın mı? Ben de sevdim demeye biraz geç kalmadın mı?

İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Mehmet Özkaya hocam bizlerle birlikteydi. Sanatçı Mehmet Gökkaya'nın sözlerini kaleme aldığı Erol Sayan eseriyle bizlere seslendi. Kalbe dolan o ilk bakış unutulmaz, unutulmaz. Dinlediğimiz bu kayıt 2010 yılında gerçekleşen Senfonik Türk Müziği konserinin konser kayıtlarından oluşan albümde yer alıyordu. Biz de bu güzel eseri sizlerle keyifle paylaştık. Evet, şimdi yine Nihavend bir esere kulak vereceğiz. Programımızın son Nihavend şarkısında Koray Safkan'ı ağırlayacağız. Sanatçı bir Şekip Ayhan Özışık bestesiyle seslenecek bizlere. Aşkımı bilmedin, göz

Hayatname geçmiş zaman olur ki programının kıymetli dostları yayınımız devam ediyor. Nihavend makamındaki şarkıların ardından hüzünlü bir makam, hüzzam makamında şarkılarla yolculuğumuzu sürdürüyoruz. İlk olarak Gökhan Sezen'i ağırlayacağız. Sanatçı bir Selahattin Pınar klasiğiyle seslenecek bizlere. Hüzzam makamındaki bu eserin güftesini Vecdi Bingöl kaleme almış ve 2008 yılında seslendirilmiş. Gözünün rengini sordum, kara sevda dediler. Beni Mecnun edenin ismine Leyla dediler. Zülfüne bağlı kalan dillere Şeyda dediler. Beni Mecnun edenin ismine Leyla dediler.

Ankara Radyosu'nun kıymetli ses sanatçısı ve şefi Vedat Kaptan Yurdakul hocamız bizlerle birlikteydi. Saadettin Kaynağ'ın Hüzzam şarkısıyla konuğumuz oldu. Gönlümse her yeli gibi daldan dala essem diyor. Biz de diyoruz ki gönlünüzün rüzgarlarına lütfen mukayyet olun. Zira her yaprak o ferah rüzgarlarınıza layık değil. Evet, yine şarkılarla yolculuğumuza devam edelim ve nostaljik bir paylaşıma yer verelim. Seçil Eper bizlerle birlikte olacak. Sanatçının ilk kez 1974 yılında seslendirmiş olduğu bir Yusuf Nalkesen şarkısı dinleyeceğiz. Şimdi dinleyeceğimiz kayıt sonraki yıllarda yeniden düzenlenerek dinleyicilerle buluşan bir kayıt. İçimde kim vardır bir bile bilsen, sen seni bulursun kalbime girsen, ben gibi bir yansan bir sevebilsen, sen seni bulursun kalbime girsen.

alanına uzandık. Sanatçının dönemine tıpkı adı gibi damga vuran Vurgun albümünden bir Ziya Taşkent bestesi dinledik. Güfte Halit Çelikoğlu imzalıydı. Evet efendim, birlikteliğimiz Hüzzam Şarkılar'la devam ediyor. Şimdi ise 2006 yılında yayınlanan Dinlenesi Şarkılar isimli

Ankara Radyosu'nun değerli ses sanatçısı ve şefi Hasan Eylen bizlerle birlikteydi. Hasan Bey, Murat Kadir Gök'ün bestelediği, güftesini Halil Soyuer'in yazdığı Hüzzam şarkıyla bize seslendi. Bu şarkı sanatçının Yüreğimden Yüreğine isimli 2015 tarihli albümünden bir eserdi. Evet efendim, 2000'li yıllardan itibaren Türk sanat müziği alanında birçok albüme imza attı sevgili Hasan Eylen. Bu tabii ki Türk müziğimiz açısından çok kıymetli. Hem sevilen klasik eserleri dinleyicileriyle buluşturdu, hem de günümüz bestekarlarının yeni şarkılarına da sesiyle hayat verdi. İşte dinlediğimiz bu şarkı da yeni şarkılardan biriydi. Şimdi ise Avni Anıl'ın çok sevilen bir şarkısında Zeki Müren'e kulak vereceğiz. 1996 yılında yayınlanan Zirvedeki Şarkılar isimli albümden güftesi Şahin Çandır imzalı çok özel bir şarkı. Öyle dudak büküp hor gözle bakma, bırak küçük dağlar yerinde dursun. Çoktan unuturdum ben seni, çoktan. Ah, bu şarkıların gözü kör olsun.

ağladık, şarkılarda üzüldük. Şarkılarda hayat, şarkılarda ölüm, olursa olsun. Ah, bu şarkılarım gözü kör olsun.

Tuz bastın gönül yarama. Nice dağlar koydun, nice arama. Seni terk edip de gitmek var ama. Ah, bu şarkıların gözü kör olsun.

Ankara Radyosu'nda yayınlanan Metin Everest yönetimindeki Radyo Sanatçıları konserinden bir kaydı paylaştık sizlerle. Baki Duyarlar'ın güftesi Gonca Gül imzalı Kürdeli Cazker şarkısını Seçil Kutlu'dan dinledik. Birlikteliğimize devam ediyoruz. 80'li yıllara uzanıyoruz bir kez daha ve Yüksel Uzel'in 1988 yılında yayınlanan Al Aşkını Ver Gönlümü isimli albümünden Metin Everest'in güftesi Aşkın Tuna'ya ait şarkısını dinleyeceğiz. Yıldızlar kayboldu karanlık gece, gam dolu dilimde şimdi her gece.

1988 yılının ardından zaman tünelinde 2007 yılında bir mola verdik ve Umut Akyüreğin 2007'de yayınlanan Başka Söz Söylemem isimli albümünden İsmet Nedim'in bestesi ve Nur İncegül'ün güzel dizeleriyle bezenmiş bir Kürdi şarkı dinledik. İçimde kanımdasın, terk edip gidemem ki, sen benden bir parçasın, senden ayrılamam ki dedi sanatçı. Şimdi bu duygusal yoğunluğa bir Zekai Tunca şarkısıyla devam edelim efendim. Beste ve güftesi sanatçının kendisine ait Kürdi makamındaki eseri dinliyoruz. Bu eser aynı zamanda Zekai Bey'in 95 yılında yayınlanan Tanrım isimli albümünde yer almakta. Onun olmaya hakkım yok, sevda yolum taşla dolu. Onsuz olmaya vaktim yok, yok mu bunun orta yolu Tanrım?

Onsuz olmaya hakkım yok. Yok mu bunun orta yolu Tanrım? Bir Zekai Tunca bestesi dinledik, sanatçının kendi sesinden dinledik bu sevilen Kürdi makamındaki şarkısını ve dinlediğimiz eser Zekai Bey'in 1995 tarihli Tanrım isimli albümünde yer alıyordu. Zaten bu albüme de adını vermişti. Ve efendim birlikteliğimiz bu güzel şarkıyla ne yazık ki noktalanıyor. Bugün de birbirinden özel eserlerle gününüzü renklendirmeye çalıştık. Uşak makamının, Bayati makamının o dingin nameleriyle ruhumuz okşandı. Sonra Nihavend makamının tatlı nameleriyle güne hazırlandık. Hüzan makamının hüzüne kapıldığı Kürdilici asker ve Kürdi makamlarıyla yine güne hazır hissettik kendimizi. Yarın yeniden bu mikrofonda sizlerle birlikte olacağız. Teknik öğretmenimiz sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın yeniden görüşünceye dek diliyoruz ruhunuz tıpkı bugün dinlediğimiz şarkıların kalbimize bıraktığı mutluluk gibi mutlulukla dolsun ve sizleri yine harika bir şarkıyla baş başa bırakmak istiyoruz. Bir Saadettin Öktenay şarkısında Sami Aksu ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın diyoruz.